şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Tanrı'nın.

0: Işıl ışıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın ilk konukları Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
1: Sokakta her 10 kişinin 9 kişisinde bel ya da boyun fıtığı var. Kök hücre tedavisiyle ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız bir şekilde hastalarımızı sağlığına, sevdiklerine aynı gün içinde kavuşturabiliyoruz.
0: Profesör Doktor Fatma Tülink Ayhan.
2: Burun travmaları, burun üzerine düşmeler burnun yapısını şeklinde çok etkiliyor. Uyku apne hastalığı kompleks bir hastalık. Bir basit apandisit gibi değil.
0: Ve astrolog Zuhal Taşçı.
3: Sevgili yengeçler, sevgili teraziler, gerek fiziksel gerek auranızda aksiyon dolu günler bekliyor. Mars 7. evinize giriyor.
0: Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi, pazar saat 11'de DreamTürk'te.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dream Türk ekranlarında Yaşam Reçetesi'ne hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünde çok değerli bir konuğum var. Operatör Doktor Sayın Ahmet Özyazgan. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Cerrah biliyorsunuz ama cerrahi konuşmuyoruz. Çünkü kendisi artık kök hücre tedavileri yapıyor. Böylece cerrahi gerektiren alanlarda bazen hiç ona gerek kalmadan kök hücreyle çözülüyor ve herkes rahatça yürüyüp hareket edip hatta ağrılarından kurtuluyor. Ben sözü hocamıza bırakıyorum. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Nasılsınız?
1: bulduk Emel Hanım. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle davetimi kırmayıp geldiğiniz için hocam.
1: Rica ederim. Hayırlı uğurlu olsun bu
0: Sağ
1: arada
0: olun
1: yeni
0: hocam. Çok teşekkür
1: programınız.
0: ediyorum.
1: Siz nereye gitseniz ben sizi takip ediyorum.
0: Ben de ilk zaten sizi arıyorum hocam.
1: Evet, var olun.
0: Sağ olun hocam. Şimdi kök hücre dediğimiz zaman genellikle hocam PRP ile karışıyor. Artık yani dünya ameliyatsız bir yere doğru gidiyor.
1: Evet, çünkü insanların zamanı kıt. Trafikte çok fazla zaman harcıyorlar. Plaza hastalığı dediğimiz modern şehir yaşamının getirmiş olduğu güçlükler artık insanların sağlık kurumuna ve sağlığa harcadığı zamanı minimize etmeyi gerektiriyor aslında. Şimdi kök hücre tedavisiyle normal şartlar altında açık ameliyatla narkozlu, bıçaklı, protezli, platinli, kanlı, dikişli bir şekilde iyileşmesi gereken kireçlenme, bel boyun fıtığı, fibromiyaljı, kas hastalıkları, şeker hastalığı ve erkeklerin bazı özel problemleri gibi sorunları ve estetik sıkıntıları biz kök hücre tedavisiyle narkoz vermeden, bıçak değirmeden, hastanede yatırmadan, protez platin takmadan hastalarımızın göbek bölgesinde var olan hanımefendilerin spor da yapsa, diyet de yapsa, doğumdan sonra atamadığı dirençli karın yağlarını kalem ucu inceliğinde incecik iğnelerle çekerek alıyoruz. Hem zayıflatıyoruz hastamızı, hem inceltip şekillendiriyoruz, kilogramını azaltıyoruz. Hem şeker hastalığı riskini ortadan kaldırmış oluyoruz, hem de aldığımız bu yağları saflaştırılmış kök hücre haline getirip hastalarımızın problemli bölgelerine tekrar ince iğnelerle tek tek nakil yapıyoruz. Yağların kayganlaştırıcı, gençleştirici ve yenileyici etkisini kullanarak ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız bir şekilde hastalarımızı sağlığına, sevdiklerine, yuvasına aynı gün içinde kavuşturabiliyoruz. Bunun için hastamızın ve yakınının, bence refakatçiye de gerek yok, yalnız başına yaşayan bir insan bile tek başına gelip, aracını kullanarak tekrar şifasını
0: Aa,
1: bulmuş bir
0: gidebilir.
1: şekilde evine dönebiliyor. Bir gününü bize ayırması yeterli. Hafta sonu da çalışıyoruz. Çalışan kesimler hafta sonunu çok tercih ediyor.
0: Peki hocam mesela diyelim ki birisi kalktı Fransa'dan Almanya'dan geldi. Birisi diyelim ki Van'dan geldi, öteki Antalya'dan, öteki Sinop'tan geldi.
1: Evet.
0: Hepsi için sadece bir gün mü kalması yeterli?
1: Evet, biz misafirlerimizi havalimanından, tren garından veya vapur iskelesinden özel araçlarımızla aldırıyoruz. Anlaşmalı olduğumuz lüks otellere yerleştirip misafir ediyoruz. Arkasından misafirlerimiz muayenelerini oluyorlar ve kafalarına takılan bütün soruları A'dan Z'ye kadar sorup cevaplarını sonuna kadar alıyorlar. Arkasından hastalarımıza ücretsiz bir check-up yapıyoruz. Hastamızın saçının ucundan tırnağının ucuna kadar bütün tahlillerini, tetkiklerini, filmlerini sıfırdan sil baştan yenileyip arkasından kök hücre uygulaması için steril, hijyenik ameliyathane şartlarında hastamızın ağrısız, sızısız bir şekilde narkoz almadan ve gece hastanede yatmadan, her şeyden önemlisi bir kişinin ona bakmasına ihtiyaç kalmadan aynı gün içerisinde hastamızı iyileştiriyoruz. Kısacası Allah'tan başka kimseye minnet olmadan hastalarımız kendi vücut hücreleriyle kendileri iyileşmiş oluyorlar.
0: Bu çok enteresan. Şimdi çünkü hastaların da bazen hocam kafası karışıyor. Siz de dediğim gibi programın başına da söyledim. Siz de bir cerrahsınız
1: Evet,
0: neticede.
1: ihtiyaç olduğu zaman ameliyat yapıyoruz tabii
0: Aynen,
1: ki.
0: ha yapıyorsunuz. Şimdi şöyle soruyorlar. Mesela nasıl oluyor da yani bu kök hücre nasıl bir şey ki bu kadar çok şeye iyi gelebiliyor diye hocam yani. Nasıl oluyor? Mesela diyelim ki benim kök hücremle 20 yaşındaki birisinin kök hücresi veya 80 yaşındaki birisinin kök hücresi aynı işlevi görür mü gerçekten?
1: Kesinlikle görüyor. Yani bu çocuk sahibi olmuyoruz sonuçta. Yani 20 yaşındaki bir insanın çocuk sahibi olmasıyla 90 yaşındaki bir insanın çocuk sahibi olma ihtimali birbirinden farklı. Fakat bunu ben isterseniz şeklen göstermek istiyorum.
0: Mesela
1: Örnek
0: diz
1: verecek
0: ağrıyan
1: olursam
0: birisi ve yürüyemeyen
1: bizim
0: birisi.
1: coğrafyamızda en fazla görülen 112 tane vücutta eklem var. 112 eklemden bir tanesi diz eklemidir. Diz eklemi gördüğünüz gibi yandan baktığınız zaman kapının menteşesine benzetiyorum ben. Kapının menteşesi açılıp kapandığı zaman gıcırdama yapsa, bir damla tepesine sıvı yağ damlatsanız, nasıl gıcırdaması kesiliyor ise, biz de hastalarımızın göbek bölgesinden aldığımız yağların kayganlaştırıcı, gençleştirici ve yenileyici etkisini kullanarak ameliyatsız bir şekilde hastalarımızı sağlığına, sevdiklerine, yuvasına kavuşturuyoruz. Şimdi incecik iğnelerle aldığımız yağları tekrar incecik iğnelerle diz eklemine verdiğimiz için hiçbir yeri kesmeden, biçmeden, dikmeden, protez takmadan, platin takmadan, narkoz vermeden, bıçak altına yatırmadan, her şeyden önemlisi hastanede yatıp onun bunun bakımına muhtaç bırakmadan kişiyi kendi göbeğinin bağını kendini kesmesini sağlıyoruz. Allah'tan başka kimseye muhtaç olmadan, Allah sağ eli sol ele muhtaç etmeden hastalarımız iyileşmiş oluyorlar. Yurt dışından gelen misafirlerimizin ödemelerini yurt dışı AOK, Kranken Kasa gibi yurt dışı sigortalar tamamıyla karşıladığı için ceplerinden bir kuruş dahi para çıkmamış
0: yurt
1: oluyor.
0: Yurt dışından gelen hastalar
1: evet,
0: için.
1: Ama böyle Türkiye sigortası ödemiyor.
0: Ödemiyor. Peki hocam şimdi diyelim ki şöyle yaşlı olan yani yaşı ilerlemiş ya da dizlerinde yıpranma evet. olanlar için böyle. Ama gençlerde de mesela menisküs sorunları oluyor, başka diz problemleri oluyor. Onda da kökücü işe yarıyor mu?
1: Kesinlikle. Özellikle ben spor hekimiyim aynı zamanda. Profesyonel bir spor kulübünde resmi kulüp doktoruyum. Bakın burada görmüş olduğunuz menisküs yapıları ve burada görmüş olduğunuz çapraz bağ.
0: Çapraz bağlar
1: evet,
0: onlar mı hocam?
1: Bakın çapraz bağ bu bakın. Menisküs de bu. Hı hı. Şimdi normalde nasıl oluyor? Klasik tıptan bahsediyorum Emel Hanım. Hı hı. Klasik tıpta dizinizde herhangi bir probleminiz olup da ameliyat olmanız gerektiği zaman önce bir narkoz doktoruna gözüküyorsunuz. Ve narkoz doktorunun bütün istediği imzaları hastanın kendisi ve refakatçisi birinci dereceden yakını okudum, anladım, kabul ediyorum şeklinde vermek zorunda.
0: Tabii bütün cerrahi branşlarda böyle.
1: Evet. Ayrıca cerrahi işlemin kendine göre gerektirdiği bazı riskler ve sorunlar var biliyorsunuz. Bunun için de hasta ve yakını cerrahi risk formuna da ben bütün riski üzerime alıyorum, kabul ediyorum şeklinde okudum, anladım, kabul ediyorum halinde imza atıyor. Ne oluyor daha sonra? Şimdi protez yapacak olsak buradaki kemikler kesiliyor testerelerle, bildiğiniz testerelerle, özel bir matkap sistemiyle. Ve buraya insan yapısı bir metal cisim takılıyor.
0: Protez için değil mi hocam?
1: Protez için konuşuyorum. Şimdi bu takılan metal cisim nihayetinde insan yapısı bir protez değil mi? İnsan
0: evet,
1: yapısı
0: tabii.
1: bir cisim. Nasıl arabanızın lastiği 40-50 bin kilometre sonra kabak oluyor, çöpe atıyorsunuz, yerine yeni lastik takıyorsanız bu takılan protez platinin de günün birinde yıpranıp çıkartılması ve yerine yenisinin takılması lazım. 40-50 yaşlarda ilk ameliyatını olmuş, protez ameliyatını olmuş bir hastayı göze alacak olursak bu hastanın her 5 senede bir ameliyat olduğunu düşünürsek Allah ömür verdiği sürece 60, 65, 70, 75, 80 gibi ardışık yaşlarda hep ameliyat olması gerek. Peki ben size soruyorum. 40'lı yaşlardaki bir insanın sağlığı ve saatiyle 80'li yaştaki bir insanın sağlığı aynı olabilir mi?
0: Tabii olamaz.
1: Şimdi anestezi doktoru ve cerrahi hekimi bir imza ve risk formu alıyor. Şimdi 40'lı yaşlarda o yazıları gözünüz kapalı bir şekilde imzalıyorsunuz. Çünkü risk yok. Ama 80'li yaşına geldiğinizde eliniz titriyor. Çünkü %90 masada kalır diye anestezi önünüze bir kağıt koyuyor. Fakat biz kök hücre tedavisinde narkoz vermediğimiz için, bıçak değirmediğimiz için, cerrahi bir işlem yapmadığımız için ne hastadan ne de yakınından bir imza, kayıt, kürek almıyoruz. Sanki biz pansuman yaptırmaya, dikiş aldırmaya, serum bağlatmaya gelir gibi hastalarımız elini kolunu sallayarak geliyor. Sanki gezinti yapmaya gelir gibi. Tek başına bile bir insan aracını kullanarak gelip kök hücre tedavisini olup tekrar kendi aracını kullanarak evine, yuvasına, sağlığına, sevdiklerine kavuşuyor. Ve yarın elbisesini giyip Bismillah deyip işinin başına dönebiliyor.
0: O kadar. Peki hocam mesela şu anda genç yaşlarda dahi boyun ve bel fıtıkları İnanılmaz artmış tabii ki bu telefonlar, efendime evet. tabletler, hayatımızı...
1: Plaza hastalığı
0: plaza
1: diyoruz
0: hastalığı.
1: Biz buna, evet.
0: Dolayısıyla mesela bu tip bel boyun sorunlarında da, sırt sorunlarında da yine kök hücre kullanılabiliyor mu?
1: Şimdi
0: yine
1: efendim,
0: enjeksiyonla?
1: Şöyle söyleyeyim, bizim Müslüman coğrafyada, özellikle Orta Doğu, Anadolu kültüründe, sokakta 10 tane erişkin insan çevirelim, bayan ya da bay, hiç fark etmiyor, erişkin. Her 10 kişinin istatistiki bilgi 8, bana göre 9 kişisinde bel ya da boyun fıtığı var. Şimdi hanımlarımız çok titiz biliyorsunuz, çok fedakar. Düşünsenize bir hanım hem çocuğuna bakıyor, hem evine bakıyor, hem işine bakıyor, hem kocasına bakıyor, hem kendine bakıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne oluyor bu insan? İşte yazı yazıyor, işte çocuk emziriyor, temizlik yapıyor, yemek yapıyor gibi sebeplerle hanımefendilerde boyun fıtığı riski erkeklerden çok daha fazla yüksek. Erkek hastalarımız da gençlik günlerinde özellikle böyle paldır küldür Tarzan gibi o ağır ağır yükleri hop hop kaldırıp indirdiği için.
0: Bir de şey halı saha maçları
1: işte
0: da var.
1: İşte tabii hesapsız kitapsız riskli işler yapıldığı için. Erkek hastalarımızda da bel fıtığı riski çok yüksek. Bakın burada bizim maketimizde görecek olursak. Bu sarıyla gösterdiğimiz yerler Emel Hanım bizim sinirlerimiz. Bunu bir elektrik kablosuna benzetiyorum ben. Elektrik kablosu inşaatın içinde bir yerden geçtiği zaman. Bir dirsek yapsa, tuğlanın içinde ezilse, ışığa gitmese ışık çalışmaz, klimaya gitmese klima nasıl çalışmazsa. Bakın burada kırmızıyla sembolize ettiğimiz bölgeler de bizim fıtıklaşma bölgelerimiz. Fıtık demek aslında o siniri baskılayıp itiyor demek. Ne oluyor burada? Kollara, omuzlara, ellere giden sinirlerde kopukluk olduğu zaman ellerde uyuşma, karıncalanma, elektrik çarpması, kuvvet kaybı gibi oluyor. Hanımefendiler der ya, elim uyuşuyor, hiç kolum kendimde değil, hiç can yok, hiç bir kiloyu bile kaldıramıyorum, çocuğuma bakamıyorum, kendi bakımı, öz bakımımı yapamıyorum dediklerini görürsünüz. Bu hanımefendilerde en fazla boyun fıtığı çok riskli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bunun da en önemli riskleri kronik bir şekilde yıllarca aynı işi yapmak. İşte evde ev işi yapıyor, temizlik yapıyor, yemek yapıyor. İşte de kompütür kullanıyor, telefon bakıyor. Ve artık modern teknoloji hayatında çocuklarımızda bile görünüyor. Biliyor musunuz boyun düzleşmesi? Hep böyle telefonla elini evet, böyle tuta tuta. Boyun çok riskli bir bölge. Erkek hastalarda biraz önce anlattığım gibi ağır işler ve ağır yüklerden dolayı bel fıtığı riski çok fazla. Hanımefendilerde de gebelik süresince ve hamileliğin son evrelerinde doğum sürecinde doğum kanalı dediğimiz bakın buradaki kanala baskıdan dolayı bel fıtığı riski çok fazla olabiliyor. Normal şartlar altında bel ve boyun fıtığı gibi bir rahatsızlığı açık ameliyatla cerrahi olarak narkozlu, anestezili bir şekilde buralara tek tek platin takarak çözmemiz gerekirken biz hastalarımıza herhangi bir platin takmadan, narkoz vermeden, bıçak altına yatırmadan kök hücre tedavisiyle bel ve boyun fıtığı hatta sırt fıtığı ve skolyoz rahatsızlığı gibi omurganın ve omuriliğin problemlerini ve sinir kavşaklarının sorunlarını tek hamlede çözebiliyoruz.
0: Yine şeyle kök hücre tedavisiyle bunu çözebiliyoruz
1: şimdi,
0: değil mi hocam?
1: Kişinin kilosu arttığı zaman düşün bir hanımefendi doğumdan sonra en az bir 8-10 kilo alıyor durumuna göre. Ha sırtında taşımış 10 kiloyu ha karnında taşımış. Biz o göbekteki yağları alıyoruz hem gençleşmesini kendine özgüvenli olmasını sağlıyoruz. Hem de aldığımız yağları ham madde olarak kullanıyoruz. Kök hücrenin ham maddesi olarak saflaştırılmış kök hücre halinde hastamızın problemli olan bölgelerine, boyun fıtığı, bel fıtığı gibi problemli olan bölgelerine koyabiliyoruz. Bunu aynı zamanda kombine bir şekilde de yapabiliyoruz. Örnek verecek olursam, iki dizi kireçlenmiş olan bir hastanın bel ve boyun fıtığı var. Dört bölgeyi de aynı anda bir saat içerisinde birlikte çözebiliyoruz.
0: Harika. O zaman hiç bu sıkıntıyı, hiç bu ağrıları çekmeye gerek yok. Hocamızın dediklerine kulak verip kök hücreyle sorunları bir seansta çözmek
1: evet,
0: mümkün.
1: Evet, aynı gün içerisinde çözdüğü için mesela bir cemiyeti var veya tatil planı var veya bir evlilik planı var veya bir seyahat planı var. Bu planları bu işlemden sonra rahatlıkla gerçekleştirebilir. Çünkü bu kök hücre tedavisini yaptıktan sonra tam teşekküllü olarak sağlığına kavuşmuş oluyor. Üstelik bir yeniliği daha müjdelemek istiyorum sizlere. Kök hücreyi artık kırmızı mucize sayesinde kırmızı iksirle birlikte yapıyoruz. Bu sayede hastaların tümörel oluşumlarını da ortadan kaldırabiliyoruz. Aynı anda şeker hastalığını da yenebiliyoruz. Hastalarımız hem gençlik günlerindeki gibi dinç, enerjik ve kendilerine özgüvenli olabiliyorlar efendim.
0: Hocam çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için.
1: Rica ederim.
0: Umarım önümüzdeki haftalarda tekrar detaylı bu konuları konuşuruz.
1: İnşallah efendim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Evet şimdi kısacık bir aramız var ve Yaşam Reçetesi devam ediyor. Evet programımızın bu bölümünde gözümüzü yıldızlara çeviriyoruz ve astrolojiye kulak veriyoruz. Konuğum Sayın Zuhal Taşçı. Kendisi çok deneyimli bir astrolog, aynı zamanda da eğitmen. Dolayısıyla bakalım 27 Eylül 3 Ekim haftasında bizi neler bekliyor. Hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Çok iyiyim, sizi gördüm, daha iyi oldum.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Hemen hızlı bir giriş yapalım.
2: Tabii ki.
0: İsterseniz gökyüzü ne diyor bize? Bu hafta.
2: Bu hafta çok kalabalık. Venüs retroya doğru gidiyor. Hemen burçlara girelim isterseniz. Burçlara bakalım.
0: Hayır, Venüs retro deyince ben tüylerim diken diken oluyor da, yani böyle retro deyince hep kötü bir şeymiş gibi. Merkür retrosundan herhalde. Ama bu kötü bir şey mi, Venüs retro?
2: Hayır, değil aslında. İlişkilerde toparlanma dönemi, ama tabii ki bu enerjiyi doğru kullanamadığım zaman genellikle kriz çıkartıyor. O sebeple de 3 Ekim haftasına kadar olan süreçte, 27 Eylül 3 Ekim haftası, aslında biraz işimizi gücümüzü halletmemiz, toparlamamız, Venüs retrosuna aşkı, evliliği, parayı, yatırımları bırakmamamız gereken bir hafta. O sebeple de aslında güzel tavsiyelerle, tüyolarla burçlara da değineceğim.
0: O zaman koçlar, boğalar, ikizler, yengeçler, aslanlar, başaklar ekran başına. Diğer 6 burç az sonra. Evet, dinliyoruz
2: sizden. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, efendim 27 Eylül haftasına koç dolunayıyla beraber, etkisiyle beraber giriyorsunuz. Artık ipler sizin elinizde. Özellikle ikili ilişkilerde, para konularında belirsizlikler, eski yükler ortadan kalkıyor, netleşmeler geliyor. Hayatınızla ilgili önemli kararlar alma zamanı bu alanlarda. 27 Eylül tarihi itibariyle bu pozisyonlar aktive oluyor. 28-29 Eylül sürpriz haberler geliyor efendim. Enerjiniz, ışığınız, cesaretiniz artıyor. Mars da Aslan Burcu'na geçeceği için.
0: Şahane.
2: Aşk hayatınızda 1,5 ay boyunca canlılık söz konusu olabilir. 30 Eylül Çarşamba para gündemleriniz çok olabilir efendim. Para, anlaşma, sözleşme gibi konular üzerinden gündemler, haberler, anlaşmalar, sözleşmeler kapınızı çalabilir. Ve hemen 2 Ekim, 3 Ekim arası da aşkta, parada bu Venüs retrosu öncesi kritik zamanlar aslında. Buralar borçlar alacak, verecek. Koçlar için ortaklı konular, ortaklı maddi manevi paylaşımlı konular ön planda olabilir. Gerilim yaratmayın, stresten uzak durun ve aynı zamanda manipülatif ilişkilerden de kendinizi koruyun. Hemen boğalara geçelim,
0: evet,
2: isterseniz.
0: Evet, boğaları neler bekliyor
2: sevgili
0: bakalım.
2: Sevgili boğalar ve yükselen burcu
0: Aygen Hanım'a gelsin.
2: Boğa olanlar öyle mi? Evet. Hemen 27 Eylül'le beraber Koç Dolunay'ı etkisini siz perde arkasındaki gizli konular, fark edemediğiniz alanlar, bu aynı zamanda da hayatınızda bir kapanış, bir bağımlılığın bitmesi, size iyi gelmeyen yüklerden arınma gibi konularda temalar veriyor olacak hayatınıza. Hemen 28-29 Eylül'de iş, para ve fırsatlar var. Bu alanları değerlendirebilirsiniz bugünlerde. Yeni bir teklif, gelir kapısı, aynı zamanda paranın, sermayenin büyümesi, yatırımlar gibi gelişmeler karşınıza çıkabilir. Ev, aile, yuva, taşınma, ev içi durumlarda aksiyonlar yine 28-29 Eylül'de aktive olmaya başlıyor. 30 Eylül Çarşamba ilişkilerde gerçekler ortaya çıkabilir. Bu ne demek? Bir itiraf, bir yüzleşme. Merkür çünkü Akrep Burcu'na giriyor. Önemli bir konuşma gündeme gelebilir. 1 Ekim Perşembe fırsat günü. İş başvurusu, zam başvurusu, hayatınızda ödeme, para fırsatları ile ilgili konuların aktif olacağı, bu fırsatların karşınıza gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu bir gün, lütfen değerlendirin. 2-3 Ekim'de de biraz yine Nadas'a çekiliyoruz, Venüs retro öncesi. Eski aşklar karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda mevcut ilişkilerinizde önemli sınavlar, yüzleşmeler, manipülatif durumlar, gizli şeylerin açığa çıkması gibi konularla haşır neşir olabilirsiniz. Sakin kalmak en güzeli bugünlerde. Sevgili ikizlere geldik. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar için 27 Eylül'de Koç Dolunay'ı etkisiyle beraber sosyal çevrenizde, arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili önemli kapanışlar, netleşmeler, bir projenin sonuçlanması ya da bir arkadaş çevresiyle ilgili bir konuda eleme, bir yol ayrımı söz konusu olabilir. O hafta boyunca etkili olacak. Hemen 28-29 Eylül'de sürprizler var. Hangi alanda? aşk, flört konularıyla ilgili önemli gündemleriniz olabilir. Aynı zamanda Mars 3. evinize geçiyor. Artık zikren, fikren, hareket olarak daha aktif ben buradayım işinizle, gücünüzle, kendinizi gösterdiğiniz alanlarda, eğitimler, seyahatler daha aktifleşecek önümüzdeki 1,5 ay boyunca 28-29 Eylül itibariyle. Hemen 30 Eylül'e geldiğimizde iş ve günlük hayatınızda biraz gerilimin yüksek olduğu bir gün olabilir. Sert konuşmalar, anlaşmazlıklar, krizler, buralara biraz daha sakin yaklaşmakta fayda var. 1 Ekim Perşembe harekete geçme zamanı. Çünkü Venüs diğer günler retro pozisyonuna giriyor olacak. Hı-hı. Burada Ay Uranüs sizin burcunuzda kavuşuyor olacak. Özellikle 1 Ekim günü aşk, görüşmeler, yaratıcı işler, kendinizi ortaya çıkarmak, farklı projeler, gelecek planlamalarıyla ilgili görüşmeler yapmak, anlaşmalar sağlamak için çok olumlu bir gün. Bugünü değerlendirin. Çünkü 2-3 Ekim'le beraber Venüs artık durağına geçeceği için sözler krize dönüşebilir, iletişimle ilgili sıkıntılar olabilir, evrak işlerinde, işte seyahatlerde bu alanlarla ilgili bazı pürüzler çıkabilir. Sakin kalmak, mümkünse Nadas'ta kalmak sizin faydanıza olacaktır bugünler.
0: Enerjisi yüksek ikizlerinde yani.
2: Evet, aynen. Hafta.
0: Peki gelelim yengeçe.
2: Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Efendim, Koç dolunayını kariyer evinizden almış olarak giriyorsunuz bu haftaya ve bu ne demek? Aslında kariyer hayatında, iş hayatınızda önemli bir değişiklik, statü alanınızda önemli bir değişiklik ya da netleşme kararı söz konusu olabilir. Bir yön değişikliğine bazı yengeç burçları yönelebilirler. Hemen 28-29 Eylül günü para trafiğiniz hızlanıyor. Para işleri, yeni kazanç fırsatları, ödemeler, parayı büyütme, yatırımlar, alacak, verecek haberleri ön planda. Biraz finansal konular hemen 28-29 Eylül'de aktive olmaya başlıyor. Ama harcamaları lütfen dikkat edin. Bu görünüm size bu ay boyunca harcama sağlatabilir. 30 Eylül Çarşamba Merkür 5. evinizde aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili konular. Bu alanlarda daha derinleşmek, problemleri çözmek, stratejik davranmak belki çocuklarınızla ilgili söz konusu olabilir ya da yeni bir aşkla karşınıza çıkabilir. Bu Merkür aşk, flört, iletişim gezegenini etkilediği için, haritanızda flört alanlarınızı etkilediği için. 1 Ekim Perşembe retro öncesi son güçlü gününüz. Sevgili yengeçler, bugünü lütfen kullanın. Çünkü ev, aile, gayrimenkul, finans, taşınma, bu alanlarla ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir. Venüs retroya giriyor. Bu günlerden önce, yani 2-3 Eylül, Ekim'den önce bu alanlarda anlaşmaları, sözleşmeleri hızlandırırsanız sizin hayrınız olur. Çünkü 2-3 Ekim hemen Venüs retrosu başlıyor ve aşk, para birbirine karışabilir. Sevdiğiniz insanlarla para için bazı manipülasyonlu durumlara girebilirsiniz. O yüzden borç alacak, ortak paralarda güç savaşları ortaya çıkabilir. Aman diyeyim, dikkat, para için, maddiyat için ilişkiler yıpranmasın. Aslanlara geldik.
0: Evet,
2: sevgili aslanlar.
0: Aslanlar
2: ve yükselen burcu aslan olanlar. Efendim, 27 Eylül pazar günüyle beraber Koç dolunayı hayatınızda yeni yönler size açabilir. Bu ne demek? Hayatınızda ihtisaslaşmak, hayatınızda büyümek, bir eğitim almak, eğitimin üstünde ihtisaslaşmak, yurt dışı hukuki konularla ilgili durumlar. Bu hafta hemen haberler, konuşmalar, aksiyonlar başlayabilir. 28-29 Eylül Mars burcunuza geçiyor. Zaten sahne sizin. Mars Aslan'da Kasım sonuna kadar neredeyse ben buradayım diyeceğiniz, gerek fiziksel, gerek auranızda içgüdülerinin peşinden gideceği, sahneye çıkacakları, onları destekleyen aksiyon dolu günler bekliyor. 30 Eylül'le beraber Merkür'ün 4. evinize girmesiyle aslında ev, aile, yuva konularında tekrar bir derinleşme, konuşmalar, haberler, gayrimenkul ya da geçmişten gelen konularla ilgili yüzleşmeler, anlaşmalar söz konusu olabilir. Hemen 1 Ekim retro öncesi, yine retrodan önce son çıkış diyelim sevgili aslanlar. Bu ne demek? Sosyal çevre, görüşmeler, bağlantılar üzerinden önemli bir fırsat karşınıza çıkabilir. Başvurularınızı yapın, arkadaş çevrenizden gelecek fırsatları kollayın, yeni projeler karşınıza çıkabilir. 2 ve 3 Ekim aslında Venüs'ün durağan pozisyonuna girdiği günler. İlişkilerde güç savaşlarına aman aman dikkat sevgili aslanlar, defaatle uyarıyorum. Lütfen güç savaşlarına girmeyin. Bazen haklı olmak, yanlış bir eylemden dolayı, fevri davranmaktan dolayı sizi haksız duruma düşürebilir. Bu iki gün biraz biraz sakin kalalım.
0: Sakin kalacak değil mi aslanlar? Evet, geldik başaklara.
2: Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, efendim haftaya güçlü bir finansal etkiyle başlıyorsunuz. Çünkü 8. evinizden aldığınız Koç dolunayı size maddi ve manevi konularda, ortaklı ilişkilerde, alacak, borç, miras, nafaka gibi konularda ödemeler, gelirler, giderler. Buralarda biraz netleşmeler artık kazandıracak. Gelecek paralar var ama gidecek paralar da var. Hesabınızı pazar günden itibaren yapmaya başlayacağınız bir haftaya giriyorsunuz. 28-29 Eylül kariyerde sürpriz fırsatlar söz konusu olabilir. İş teklifi, görev değişimi veya beklenmedik finansal bir gelişim yolunuzu açabilir. Ancak enerjiniz manipülasyonlara açık. Lütfen kendinizi çok fazla ön plana atıp enerjinizi düşürmeyin. 30 Eylül Çarşamba Merkür 3. evinizde artık daha çok etrafınızla ilgileniyorsunuz. Yakın çevreniz, işleriniz, anlaşmalar, sözleşmeler biraz daha didikliyorsunuz. Biraz daha derinleşiyorsunuz ve ayrıntılar aslında sizi krizlerden kurtaracak. Unutmayın. 1 Ekim Perşembe retro öncesi son güçlü gün her burç için. O yüzden 1 Ekim güzel bir gün. Kariyer ve para alanlarında fırsatlarınız açık. Lütfen iş görüşmesi, zam, ödeme, haberler, anlaşma, sözleşme ya da bir başvuru, iş başvurusu, bu alanlarda 1 Ekim çok uygun bir tarih. 2-3 Ekim Cuma Cumartesi de perde arkasına biraz dikkat etmeniz gereken iş ortamında gizli rekabeti, gizli konuşmaları, beklenmedik olaylarla planlarınızın aksamasına ya da yön değiştirmesine dikkat etmeniz gereken gündemler olabilir. Sağlığınızı ve enerjinizi lütfen koruyun sevgili başaklar bu iki günde.
0: Harika. Şimdi kısacık bir ara verelim ve ondan sonra teraziler, akrepler, yaylar, oğlaklar, kovalar, balıklar ekran başına.
3: Evet. Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
4: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
5: Tam Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konseri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
0: Programımızın bu bölümünde Profesör Doktor Fatma Tülin Kayhan hocamızla birlikteyiz. Kendisi kulak, burun, boğaz hastalıkları ve aynı zamanda da baş boyun cerrahisi uzmanı. Ne mi konuşacağız? Bir kere estetik bir burun nasıl olur? Doğal nasıl bu estetik elde edilir? Bu bir. Ama bundan daha önemlisi rahat nefes nasıl alınır? Bu sıkıntılarınız varsa ekran başına, programımıza da alttaki numaralardan ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
6: Çok teşekkür ederim Ömer'imciğim. Çok sağ ol davetiniz için. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim her zaman.
6: Programımız hayırlı uğurlu olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Hocam şimdi birazcık Türk ırkı olarak biz herhalde burundan muzdaripiz. Kadın olalım, erkek olalım. Dolayısıyla hem doğal bir görünüm hem de güzel bir nefes için nasıl planlamak gerekiyor?
6: Evet. Tabii burun aslında çocukluk döneminde başlıyor. Kalıtsal etkiler var, genetik etkilerimiz var. Fakat bunun yanında tabii travmatik olaylar da burun gelişimini çok etkiliyor. Özellikle çocukken hani düşmeyen çocuk yoktur. Bu burun travmaları, burun üzerine düşmeler burnun yapısını şeklinde çok etkiliyor. Burada burunu aslında iki bölümde değerlendirmek lazım. Bir dış görünümümüz var, bir de içerisi. Burnun içi nefes almamızı

0: İhtihal veya ameliyatla tedavileri var ama kalıcı olan burnumuzun ortadaki septum. Bu septum tabii kimse de dümdüz değil. Mutlaka hafif ufak tefek eğrilikler var ama önemli olan bu eğriliklerin burnumuzu tıkamaması, obstrükte etmemesi. Bu özellikle travmatikse yani çocukluk döneminde veya yetişkin döneminde geçirilince trafik kazaları, spor kazaları, yumruklar, darbeler falan bunların hepsi burun kıkırdağını ve kemiğinin kırılması sonra düzeltilmezse tıbbi olarak eğri bir şekilde kaynamasıyla sonuçlanıyor ve bu da ileri yaşlarda oluşan burun tıkanıklıklarından, tıkanıklık sebeplerinden biri. Böyle bir durumda mutlaka tedavi cerrahi olarak gerçekleştiriliyor. Ama bunun da bir sınırı var, yaş sınırı var. Burun septum olsun, estetik burun ameliyatları olsun biz genelde bunları 18 yaş sonrası yani kemik gelişimin, kıkırdak gelişiminin tamamlanmasından sonra yapıyoruz ki yaptığımız iş kalıcı olsun. Eğer kıkırdak gelişimi tamamlanmadan bir cerrahi gerçekleşirse bu kıkırdağın büyüme noktalarını olumsuz etkiliyor ve burunun diğer kemik yapıları büyürken özellikle burun ön arka mesafede büyümeyip sonra boksör burun dediğimiz daha geniş, daha yayvan, ön ucu daha kısa burunlara sebebiyet veriyor. Bu sefer estetik ameliyatlarla bunları düzeltmek gerekebiliyor. O yüzden burun ameliyatlarında acele etmiyoruz. Bir 18-20 yaşını doldurup genç kız veya işte erkek kemik gelişimi, kıkırdak gelişimi tamamlandıktan sonra bunları yapmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi hocam siz esasında robotik cerrahi de kullanıyorsunuz ki artık bu yeni bir teknoloji.
0: Evet.
1: Peki bu burun ameliyatlarında çünkü daha ziyade bunu apnede
0: Evet.
1: kullanıyorsunuz, horlamada kullanıyorsunuz ki onu da soracağım zaten. Peki burunun estetik ameliyatlarında ya da bu deviyasyon problemlerinde de robotik cerrahi
0: Yok,
1: kullanıyor
0: robotik
1: musunuz?
0: cerrahi daha çok alt seviye yumuşak dokularda kullanıyoruz. Henüz geliştirilen robotlarla buruna müdahale etmiyoruz ama ileriki yıllarda çok küçük robotlar yapılırsa olabilir belki. Şimdi burun ameliyatlarımızı biz şeklinde değiştirebileceğimiz bu burun ameliyatlarını ikiye ayırmak lazım. Birincisi içeriden yaptığımız kapalı burun ameliyatları. Bunlar da genelde deviyasyon, işte burun eti, konk o problemleri çözüyoruz. Burada dışarıdan bir kesi olmuyor. Burun deliklerinden çalışarak bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Bu ameliyatlarda daha çok biz burun kıkırdağın veya septumun alt ve arka kısmına müdahale edebiliyoruz. Ama hastanın ön tarafta, septumun ön tarafında ve üst tarafında bir eğriliği varsa veya dışarıdan da görünen bir bozukluk varsa, mesela burnun aksının eğri olması, eğri burunlar falan oluyor. Bu durumlarda genelde açık cerrahi tercih ediyoruz. Yani açık cerrahiden kastettim, burnun alt girişinden bir kesi yaparak burnun derisinden tamamen içeriği ayırt ediyoruz ve buradaki kıkırdak yapılarımız, kemik yapılarımız tamamen ortaya koyuyoruz. Görerek bunlara müdahale ediyoruz. Tabii teknoloji gelişiyor. Biz daha önce burun ameliyatlarımızı guş çekiş dediğimiz keski ve şeyle yapardık. Çekiçle yapardık. Şimdi değişik teknolojik aletlerimiz ortaya çıktı. Piezoelektrikler var, piezolarımız var. Onlarla titreşimle daha düzgün kesiler yapmamız sağlıyor uçlar bu bölgede. Turla çalışabiliyoruz. Yani bu aletlerle hem daha morarma, şişme olmadan hem de daha düzgün hatlarla, çünkü çekişle yapılacak bir kırığı öngöremeyebiliyoruz. Hani farklı kırık hatlar oluşabiliyor ama piezo ile bunları daha güzel, daha keskin, daha net, daha başarılı cerrahiler yapmamızı sağlıyor. Burun ameliyatlarındaki yeni teknolojiler bunlar. Daha çok piezo gibi teknolojileri kullanarak yapıyoruz. Ben özellikle genç hastalarımıza, yani şimdi travmatik bir burun varsa, yani geçirdiği travma sonrası burun eğrilmiş, kırılmış, dökülmüş, işte hem içi tıkanmış hem dışı tıkanmış. Bu da zaten bir şek şüphe yok, bu ameliyata gidecek. Ama dediğim gibi eğer bunu erteleyebiliyorsak en 18-19 yaşından sonra, 20 yaşından sonra yapmak lazım. Ama bazen küçük yaşta da çocuk o kadar nefes alamıyor ki ağız solunumu oluşuyor. Burada ağız solunuma da girmek gerekecek. 18 yaş altındaki çocuklarda Eğer geniz eti, bademcik veya bu burundaki kırıklar nedeniyle burun tıkanıklığı var veya burundan nefes alamıyorsa çocuk,

0: ağız solunumu başlıyor. Yani ağız açık uyumaya başlıyor. Gündüz gece ağız açık nefes alıp veriyor. Bu aslında en tehlikeli durum. Ağız solunumunun bir an önce tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü ağız solunumu başladığı zaman çenemizin alt çene ve üst çene gelişimi bozuluyor. Üst çenemizin normal şekilde gelişmesi için dilimizi damağımıza yapıştırarak uyumamız gerekiyor ki dilin baskısıyla üst damak normal gelişsin. Ama bu olmaz da çocuk ağza çıkıyorsa bu şekilde dil arkaya kayıyor. Bu sefer damak, kubbe damak dediğimiz normal gelişeceğine daha dar, dişleri bozuk bir şekilde gelişiyor. Ve alt çenenin hakimiyetinde çeneme kaslarımız ele alıyor ve alt çeneyi daha geride, daha küçük gelişmesine sebebiyet veriyor. Ve bunun sonucunda ağız açık uyuyan, alt çene küçük, üst çene dar, dişleri bozulmuş, ortodontik problemleri olan bir birey ortaya çıkıyor. Ve bunun hani 17-18 yaşına kadar da çözülmesi gerekiyor. Bu çözülmezse bu çene gelişimi kalıcı oluyor. Bu çene gelişimi tabii hem estetik problemler oluşturuyor, hem dişlerin daha çok çabuk çürümesine, horlamalara sebep oluyor, veriyor ve uyku apnesine sebebiyet veriyor. Hmm. Yani benim yetişkin yaşta gelen uyku apne hastalarımın belki hani dörtte biri çocukluktaki bu problem nedeniyle alt çene ve üst çenesinin kötü gelişmesinden kaynaklı hastalarımız oluyor. O yüzden ben çocukluk yaşında bu problemin çözülmesini öneriyorum. Tabii bu eğer burundan kaynaklıysa estetik burun ameliyatlarını daha koruyucu tekniklerle ergenlik döneminde de yapabiliyoruz. Ama bu dönemlerdeki cerrahilerde daha dikkatli olmak gerekiyor. Büyüme kıkırdaklarını bozmamak gerekiyor. Ama 18-19 yaşından sonra kemik büyüme tamamlandıysa hastamızın da istediği şekilde, bizim de hastanın daha iyi nefes alacağı şekilde burun ameliyatlarını hem estetik hem fonksiyonel gerçekleştirebiliyoruz.
1: Hocam hazır siz konuyu açmışken çok önemli bir şey bu. Tabii ki doğal estetik burunlara istiyorlarsa sahip evet. olsunlar o çok güzel bir şey. Fakat önemli olan bütün vücudun oksijenlenmesi için sağlıklı uyumak evet. ve nefes alabilmek almak. Uyanıkken de. Dolayısıyla bu horlama ve apne ben hep ileri yaşların problemi gibi düşünürdüm
0: tam
1: ama
0: tersi. Çocuklukta başlıyor.
1: Çocuklukta başlıyor. Dolayısıyla hocam hakikaten bu arada apneden de muzdarip olan eminim ki pek çok izleyicimiz vardır. Evet. Dolayısıyla sibap kullananlar var evet. ve o sibap kullanmak da esasında çok zorlayıcı bir şey böyle evet. kablolarla falan.
0: Evet. Bundan maskeyle tamamen
1: evet kurtulmak mümkün müdür hocam
0: evet.
1: ameliyatla?
0: Yani kurtulmak mümkün. Tabii bu konuda çok şeyler var. Ortada yanlış bilgiler dolaşıyor. Hani bunun tedavisi yok diyen meslektaşlarımız da olabiliyor. Uyku apne hastalığı karmaşık bir hastalık, kompleks bir hastalık. Hı hı. Bir basit apandisit gibi değil. Burada farklı bir yaklaşım gerekiyor. Yani doğru hastaya, doğru yerlere, doğru ameliyatın iyi bir şekilde yapılmasıyla hastalarımız ameliyatla bu hastalıktan %90 benim başarı oranım öyle. %90 hastalarımı tedavi edebilirim en ağır uyku apnelerine göre. Ama buradaki önemli olan hastanı iyi seçmek, hastayı değerlendirmek, doğru değerlendirmek, doğru tedaviye karar vermek. Burada tabii bir burun tıkanıklığı varsa bunu açmak gerekli. Her insanın iyi nefes alma hakkı var. Fakat bir de şöyle bir yanlış oluyor. Hani uyku apne hastalarına hemen burun ameliyatı öneriyorlar. Ağır uyku apnesi burun etkisi +-5'tir. Yani diyelim ki apne hipopne indeksi diye saatteki nefes kesilmelerini belirlediğimiz bir indeksimiz var. Yani o saatte 15 filansa evet burun ameliyatının +-5'te hastayı iyileştirme şansı var. Ama ağır bir uyku apnesinde burun ameliyatının uyku apnesini iyileştirici etkisi yoktur. Ağır uyku apnelerinde örnek saatte 30'un üzerinde bir uyku apnesi varsa hastanın önce uyku apnesini düzeltmektir. Çünkü bu hastalarda yapılacak bir burun ameliyatı anestezi sonrası hayatı tehlike edebilecek problemlere sebebiyet verebilir. Bu hastalarda önce uyku apnesini tedavi etmek sonra bunu düzeltmek gerekiyor. Ama bazen ağır uyku apnelerinde hani CPAP'ı daha iyi kullansın diye, daha rahat kullansın diye burun cerrahisi yapmak gerekiyor. Bu ameliyatlarda tam teşekküllü hastanelerde, yoğun bakım şartları olan hastanelerde yapılması gerekiyor. Onu özellikle uyarmak isterim izleyicilerimize.
1: Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi gerek uyku apnesi ameliyatlarında, hı-hı, gerekse estetik operasyonlarda iyileşme süreçleri nasıldır? Yani evet, diyelim ki eğer ekran başındaki izleyicilerimiz, hı-hı, kadın veya erkek böyle bir ameliyat planlıyorlarsa, hı-hı, Ya ben bu uyku apnesinden artık bıktım, dayanamıyorum. Bunu
0: Yok.
1: düzeltmek istiyorum ya da burnumun şekli düzelsin istiyorum, rahat nefes almak istiyorum diyorsa ne kadar sürede iyileşebilirler? Hastanede ne kadar yatacaklar?
0: Şimdi şeyle başlayayım, burun ameliyatıyla kısa olan kolayla başlayayım. Burun ameliyatın içeriden yaptığımız ameliyatlarında bir gece hastanede yatırıyoruz ve içindeki silikon tamponu birkaç gün sonra çıkarıyoruz. Hastamız işine gücüne gidebilir birkaç gün. Ama estetik cerrahi ile yaptığımız düzeltmelerde buna biz septorinoplasti ameliyatı diyoruz. Burada hastanın içindeki tampon gece bir gece hastanede yatırıyorum yine. Bir iki gün sonra tamponları çıkarıyoruz ama dışarıdaki alçıyı 10 günde çıkarıyoruz. O yüzden en az 10 günlük bir istirahati gerekiyor. Biz 10 gün rapor yazıyoruz. Uyku apnesine geçeyim. Uyku apnesi ile ilgili ben 25 farklı ameliyat yapıyorum. Şimdi bu yapacağımız ameliyatla hastanın tıkanan, üst solunum yolunda tıkanan yerlerine uygulayacağım biraz ameliyatla ilgili. Yani bazı ameliyatlar var. Mesela bademcik damak bölgesini içeren ameliyatlar. Bu ameliyatlarda hasta bir gece hastanede yatıyor. İşte bir 10 gün diyeti var, yumuşak sulu şeyler diye yatıyor. Onlara bir 10 günlük istirahat yetiyor. Ama daha kombine, daha ağır uyku apnelerinde benim kombine robotik cerrahiler uyguladığım hastalar var. Buralarda gırtlak, dil kökü, bademcik, damak, yani bütün üst solunum yolunu, şu bölgeyi kapsayan oradaki darlıkları açıcı ameliyatlar yapıyorum. Şimdi bunlar tabii daha ağır, daha büyük ameliyatlar. Bunlar da iyi hastane tutma süresi 5 ila 7 gün arasında değişiyor. Ameliyat sonrası da en az 10 artı 10 20 gün rapor veriyorum. Kendi işi gücü olanlar, hafif işi olanlar belki 15. gün işe güce başlarlar ama böyle ağır uyku apne ameliyatlarında 15-20 günlük bir istirahat gerekebiliyor. Öyle planlamalar uygun oluyor.
1: Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Davetimi kırmadınız. Beni ve
0: Estağfurullah.
1: izleyicilerimizi aydınlattınız. Önümüzdeki
0: Estağfurullah.
1: haftalarda tekrar görüşmek
0: Çok
1: üzere.
0: teşekkür ediyorum. Çok
1: Sağ
0: sağ
1: olun.
0: olun.
1: Evet, şimdi programımız devam ediyor. Kısa bir ara. Evet, geldik. Teraziler, akrepler, yaylar, oğlaklar, kovalar, balıklar. Geldiniz mi? Evet, karşınızda Zuhal Taşçı. Bakalım astroloğumuz neler söyleyecek sizin hakkınızda ve terazi Zeynep'e gelsin. Buyurun.
2: Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, efendim koç dolunayıyla beraber haftaya giriş yaptınız ve ikili ilişkiler, evlilik, anlaşmalar, sözleşmeler ön planda. Bu alanlarda netleşmeler, yüzleşmeler, artık bırakmanız gereken ne varsa bırakmak isteyeceğiniz, cesaretle yürüyeceğiniz bir haftaya doğru girdiniz. Aynı zamanda 28-29 Eylül tarihinde ufkunuz genişliyor. Yolculuklar, uzun seyahatler, eğitim, resmi işler, hukukla ilgili konular, hukuki alanlarla ilgili adımlar söz konusu olabilir. Kendinizi geliştirmek, sosyal çevrenizde hareketlenmeler, yeni sosyal arkadaşlıklar, görüşmeler, projeler için aksiyonlar, adımlar bugünlerde belli olabilir. 30 Eylül Çarşamba, Merkür ikinci evinize para, para, para diyor, para geliyor. Para nasıl gelir bana, nasıl parayı katlarım, nasıl daha fazla param olur, İşimden nasıl farklı kazanç yolları çıkartırım? İşte Merkür aslında bir ay boyunca sizi bunlarla meşgul edecek ve yeni kazanç kapıları size fikirleri, anlaşmaları, sözleşmeleri, fırsatları getirebilir. 1 Ekim Perşembe retro öncesi son güçlü gün sevgili teraziler. Eğitim, seyahat, başvuru, bir pasaport başvurusu olur, yurt dışı ile ilgili bir konu olur, hukuki bir alanda aksiyon olur, sizi destekliyor. Lütfen bu alanlarda işiniz varsa 1 Ekim Perşembe'yi değerlendirin ve 2-3 Ekim biraz kırmızı alert bir gün. Ne demek? Para ve sevdiklerinizle ilgili dengelerin de böyle birazcık gerileceği günler. Dolayısıyla arkadaşlar, sevgiliniz, değer verdiğiniz insanlarla beraber böyle hayatınızda manipüle olduğunuz konular ya da çatıştığınız, gerildiğiniz konular bugünlerde, geçmiş konuların da açılması bugünlerde aktif olabilir. Biraz kendinizi oradan çekip uzaklaştırırsanız, güç savaşlarının uzak durursanız ilerleyen süreçlerde bozuk olan ilişkilerinde düzelecek gökyüzü görünümleri var. O günleri kullanın derim.
1: Ah, şahane. O zaman hızlıca akreplere geçiyoruz.
2: Evet, sevgili akrepler. ve yükselen burcu akrep olanlar, efendim Koç dolunayı 6. evinizde aldığınız etkilerle bu haftaya giriyorsunuz. Dolayısıyla iş hayatınız, düzeniniz, iş ortamınız, iş arkadaşlarınız ya da işlerinizle, planlarınızla ilgili önemli netleşmeler, beklediğiniz haberler, belki bir iş başvurusu yapmıştır, belki ofis değiştirecektir ya da iş düzeninde bir değişiklik vardır. Bu hafta bu netleşmeleri pazar günü itibariyle alabilirsiniz. Aynı zamanda 28-29 Eylül'de ortak paralarda sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Kredi, ödeme, borç, alacak, verecek, nafaka gibi işler ya da ekstra kazançlar hayatınıza gelebilir. Mars 10. evinizden geçiyor. Çok hırslı olacak sevgili akrepler. Kariyerde ben buradayım diyecek. Artık gözü önündeyim ama bu rekabeti de arttırır. Biraz dikkatli olmak lazım. 30 Eylül çarşamba Merkür burcunuza geçiyor ve artık sözünüzün gücü artıyor. Sözünüz resmen söz büyüdür derler ya Emel Hanımcığım. Sözünüz resmen büyüsel bir etki. İnsanların bilinçaltına, onların ikna kabiliyetine doğru İletişim şekliniz daha güçleniyor diyebiliriz Merkür'ün akrepteki seyriyle beraber. Ancak kariyerde ve iletişimde sert, yıkıcı, kırıcı etkileşimden uzak durmanız lazım. Bu Merkür seyri boyunca bir ay. 1 Ekim Perşembe retro öncesi son çıkış. Sizin için de öyle. Çünkü Venüs burcunuzda retro yapıyor. Öncelikle ortak para, kredi, ödeme veya alacaklarla ilgili beklenmedik fırsat bu 1 Ekim gibi gelebilir. Hemen anlaşma, sözleşme, iletişimle ilgili işleriniz varsa bugünlerde yapmanızı öneriyorum. Ve 2-3 Ekim Cuma, Cumartesi Venüs gölgede, yani station'da olacak daha doğrusu. Retro'da önceki son günleri patronlar, otorite figürleri, hayatınızda mücadele ettiğiniz kişilerle savaşmaktan uzak durun. Belki hani verdiğiniz kıymetin değerini alamadınız, yeteri kadar kıymet verilmedi size ama 2-3 Ekim bunun kavgasını yapmak için doğru bir gün değil. Önümüzdeki günleri bekleyin, bizi takip edin. Güzel günler var,
1: evet,
2: bunun için.
1: Evet, red flag yani, dikkat edin. Evet, geldik yaylara.
2: Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, efendim Koç dolunayı 5. evinizde aktif olarak bu haftaya giriyorsunuz. Bu ne demek? Sizin aşk hayatınızda güzel aksiyonlar var, hareket var. Ama ilişkilerle ilgili netleşmeler var. Flört bazında olan bir ilişki belki ilişkiye dönecek ya da ilişkinizle ilgili çözemediğiniz problemler varsa herkes kendi yola diyebileceğiniz bir görünüm veriyor bu. 28-29 Eylül Pazartesi yine ilişkileri destekliyor. Eğer problemi çözemiyorsanız ve ayrılmak istemiyorsanız yeni fırsatlar, teklifler, yeni anlaşmalar, ilişkinizde güzel, farklı çözüm yöntemleri bulabilirsiniz. Aynı zamanda Mars'ın 9. evinize geçmesiyle eğitim, yurt dışı, hukuki konular, seyahatler, ilişkinizle ilgili önemli kararlar, nişanlanmak, ciddiye binmek, hani kopamayan ilişkiler için söz konusu olabilir. 30 Eylül çarşamba 12. evinizden Merkür geçiyor. Şimdi perde arkasındaki konuşmalara dikkat. İşte göremediğiniz konular biraz daha görünür olacak. Rüyalarınız artık 30 Eylül'den itibaren çok aktif olacak. Bilinçaltı rüyaları, bilinç dışı rüyaları ve belki de haberci rüyalara dikkat etmek lazım. 1 Ekim Perşembe retro öncesi son çıkış demiştik. Ne demek? Sizin için ilişkiler, ortaklık, sosyal çevrede sürpriz bir fırsat karşınıza çıkabilir ama perde arkası sizin düşündüğünüz gibi olmayabilir. Biraz dikkatli, manipülatif olması ihtimali değerlendirerek yaklaşmak gerekir. Evrak kontrolünde bu hafta lütfen iyi yapın. Hani atladığınız evrak işleri kriz yaratabilir.
1: Oğlaklardayız.
2: Evet, sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Efendim bu hafta Koç dolunayıyla 4. evinizde ev, aile, yuva, gayrimenkul, alım, satım, taşınma işleriyle ilgili artık netleşmeler, sonuçlanmalar var. Bir devir kapanabilir sizin için. Önemli bir konu bitebilir. Aile içerisinde bir konunun sonlanması söz konusu olabilir. 28-29 Eylül Pazartesi günü iş hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çalışma düzeniniz değişebilir, yeni bir çalışma alanı, yeni bir fırsat, yeni bir iş başvurunuz varsa lütfen bu başvuruları 28-29 günlerini değerlendirerek yapın. Aynı zamanda Mars'ın 8. evi geçmesiyle beraber yine ortak paylaşım, borç, kredi, alacak, verecek işleri, yakın ilişkilerinizde maddi manevi ortaklı alanlar biraz daha aksiyona giriyor. Yani birinden alacağınız bir para, bir destek varsa Mars bu alanlarla ilgili aksiyon veriyor olacak. Hemen 30 Eylül çarşamba Merkür 11. evinize, sosyal çevrenize aktifleştiriyor. Yani aslında sevgili oğlaklar, birileri sizin yardımınıza ihtiyacı olacak ve siz kriz çözücü, koşucu olacaksınız. Aranan kişi olacaksınız. Aynı zamanda iş ve kariyerden, yeni projelerden sosyal çevreniz vasıtasıyla gelecek önemli konuşmalar, anlaşmalar, projeler de söz konusu olabilir. Hemen 1 Ekim Perşembe retro öncesi çok güçlü bir gün dedik. Yine iş hayatınızda, sosyal statünüzde önemli kararlar almak, yeni teklifler, fırsatlar söz konusu olabilir. 2 ve 3 Ekim'de krizli bir gün, alert bir gün, parada güç savaşı söz konusu olabilir. Bu ne demek? İşte ortaklı ilişkilerinizde, eşinizde, dostunuzda, birlikte çalıştığınız, ortak iş yaptığınız insanlarda ya da alacağınız, vereceğiniz olduğu kişilerle ilgili rekabet artabilir. Almak istediklerinizi alamayabilirsiniz. Hmm. Çok kolay olmaz karşıdakini ikna etmek. Güç savaşlarına girmeyin ve kesinlikle bu hafta riskli yatırımlardan uzak durun, durun sevgili oğlaklar. Ki zaten oğlaklar çok da riske girmez.
1: Evet, kovalar ve balıklar.
2: Evet, sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Efendim, dolunayı 3. evinizden alıyorsunuz ve bu hafta öyle başlıyorsunuz. Beklediğiniz bir haber gelebilir. Bir seyahat, bir sözleşme, anlaşma, bir iş toplantısı, işte bir satış, pazarlama ile ilgili konu netleşebilir. Hemen 28-29 Eylül pazartesi aşk, ilişkiler hızlanıyor. Aynı zamanda Mars 7. evinize giriyor ve Mars'ın 7. evinize girmesiyle beraber ikili ilişkilerde aksiyon başlıyor. 1 Ekim Perşembe retro öncesi son güçlü gün sizin için de aşk ve yaratıcılık, ikili ilişkilerde toparlanma, yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir, yeni tanışmalar karşınıza çıkabilir. 2-3 Ekim ilişkilerde güç savaşına girmeyin. Fevri kararlar işleri büyütebilir.
1: Ve balıklar.
2: Evet sevgili balıklar, 27 Eylül pazar günü Koç dolunayı para evinizde aktive oluyor. Alacak verecek işleri artık netleşiyor, sonlanıyor. Gelen paralar, giden paralar, bunların hesabını yapıyorsunuz. 28-29 Eylül ev, aile, yuva konularında sürpriz gelişmeler, gayrimenkul alım, satım, ev değiştirmek, kiralama gibi konular olabilir. 1 Ekim Perşembe ev, aile, yuva konularında yine önemli fırsatları tamamlamanız için son günler, lütfen bunu anlaşma, sözleşme olabilir. Lütfen bugünü kaçırmayın. 2-3 Ekim'de de biraz nadasa çekilmek, her burçta olduğu gibi güç savaşlarına girmemek, her duyduğunuza inanmamanız gereken günler bunlar. Manipülasyonlara açık olduğunuz günler.
1: Çok teşekkür ediyorum Zuhal Hanımcığım. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak. Evet efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta pazar günü yine saat 11'de ben Emel Aner Aktan Yaşam Reçetesi'nde birbirinden kıymetli konuklarla karşınızda olacağım. Hepinize gönülden sevgiler.

0: yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.

0: Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir haftada yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klip geliyor.
1: 10 numara, Tuana, Bu Dünya Yıkılsa Üzülmem. İnsan

Siz de en sevdiğiniz video klipçinin onda yer alsın istiyorsanız, tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Herkes Giysin Dream On'u sundu.
1: Popüler isimlerin en yeni videoları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyenide. Yepyeni, pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar saat 12.30 ve 17'de Dream Türk'te.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için. Arış Fırlanta.
2: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
3: Hayır, ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin Aras. Sakın ölme.
4: Hafıza unutur. Kalp hatırlar.
5: Korkma. Sana yaşatmam bunu.
3: Oğlum sen neden benim sürekli peşimdesin? Gebercan lan, mutlu musun? İyi mi oldu şimdi? İyi mi oldu?
5: Ölmeyeceğim. Tamam mı? Korkma.
3: Oğlum ne korkması lan? Ha? Ne korkması? Ne korkacağım ben?
5: Demir.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Komedyen arkadaşlarımı ağırlayacağım. Anlatan adam gibi. Hoş geldin Anlatan. Yani oyuncu arkadaşlarımı da ağırlayacağım. Güşa Tütücü gibi. Mümkün olsaydı kendi adınızı ne koyardın? Benim ismim Murat olsun çok istiyordum.
1: Murat mı?
0: Sen kaçıncı İbrahim'sin?
2: Birinci İbrahim.
0: Senin adın dördüncü İbrahim olmalı. Bilinmeli yani.
3: İçeriden bir ses geldi şank diye falan. O leğen kedi tuvaletin içine böyle aktı. Tam yatacaktım. O kedi tuvaletini temizlemem gerekirse ama istedim.
0: Ha kendi kendini istedim. Ben kuma istedim zannettim ben temizle.
4: Şeyle böyle Poseidon mu böyle diye suları geri üflüyor falan.

Tam Taşçı Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konseri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

something.

0: şeyler böyledir modası hiç geçmez.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ülker Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler Biletini Al ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: En tatlı sabahlar. Çoko Krem'le başlar.
2: Monster ile için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
3: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Komedyen arkadaşlarımı ağırlayacağım. Anlatan Adam gibi. Hoş geldin Anlatan.
1: Merhaba.
0: Müzisyen, oyuncu arkadaşlarımı da ağırlayacağım. Güşat Tütücü gibi. Mümkün olsaydı kendi adınızı ne koyardın? Benim ismim Murat olsun çok istiyordum.
2: Murat mı?
0: Sen kaçıncı İbrahim'sin?
3: Birinci İbrahim.
0: Senin adın dördüncü İbrahim olmalı. Bilinmeli yani.
4: İçeriden bir ses geldi şank diye falan. O leğen kedi tuvaletin içine böyle aktı. Tam yatacaktım. O kedi tuvaletini temizlemem gerekirken istedim.
0: Ha kendi kendini istedim. Ben kuma istedi zannettim de temizle.
5: Şeyle böyle Poseidon mu böyle diye suları geri üflüyor falan.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish Pırlanta.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ülker Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler Biletini Al ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Mümkün olsaydı kendi adınızı ne koyardınız? Benim ismim Murat olsun çok istiyordum.
1: Murat mı?
0: Sen kaçıncı İbrahim'sin?
2: Birinci İbrahim.
0: Senin adın dördüncü İbrahim olmalı. Bilinmeli yani.
3: İçeriden bir ses geldi şahank diye falan. O leğen kedi tuvaletin içine böyle aktı. Tam yatacaktım. O kedi tuvaletini temizlemem gerekiyordu. Ama üfledim.
0: Ha kendi kendini üfledim.
4: Ben kuma üfledi zannettim ben temiz.
2: Şeyle böyle Poseidon mu böyle diye suları geri üflüyor falan.
0: merhabalar. Evet. Hoş geldiniz. Ben Erman Arıcasoy. Konu buraya nasıl geldi programındasınız. Her hafta iki tane konuğum olacak. Komedyen arkadaşlarımı ağırlayacağım. Anlatan adam gibi. Hoş geldin Anlatan.
5: Merhabalar,
0: ve
5: selamlar.
0: Ve böyle işte müzisyen, oyuncu arkadaşlarımı da ağırlayacağım. Güşa Tütücü gibi. Hoş geldin Güşa.
3: Hoş bulduk Erman.
0: Bunu DreamTürk TV'den izleyebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Konu buraya nasıl geldi YouTube kanalında. Önceki bölümler var. Anlatan daha önce konuk olmuştu. Bir 3-4 yıl kadar önce. 12 tane bölüm var hali hazırda. Onları da oradan takip edebilirsiniz. Yani YouTube'daki dinleyenler için, izleyenler için bu program ne diyorlar? İşte yeni gelmedi, geri geldi ve başladı. Konu buraya nasıl geldi? Kaplumbağadan konuşacağız. En son köpek balığından çıkacağız falan. Çok da uzak olmadı. İkisini denize.
2: Bunları da bunun için koydum buraya. Şuradan
3: şuraya kadar. Hayatta değişik bir şey falan geliyor. Evet, ama evet, çok tatlılar gerçekten.
0: Bak burada bu arada sorularım var. Bu sorulardan zaman zaman en çok merak ettiğim sorular. Mesela mümkün olsaydı kendi adınızı ne koyardınız?
2: İhsan.
0: İhsan
2: böyle mı? Alakasız ne biçim?
0: Sen koymuşsun zaten. Anlatan koymuşsun da.
2: Evet,
0: ben mesela benim ismim Murat olsun çok istiyordum.
3: Murat mı?
0: Evet ama neden? Doğduğum zaman annem kulağına fısıldamışlar. Hayır şey. Karşı komşumuz vardı. İkizler vardı. Murat ve Fatoş. Bunlara ben çok özeniyordum. Ve annemlere diyordum ki ya benim ismimi niye Murat koymadınız? Çok özeniyordum böyle.
2: Sen Murat'a özeniyorsundur.
0: Murat'a özeniyordum. İsmim Murat olsun istiyordum. Ben beyaz ata binmiştim. Aslında ne kadar güzel.
2: Daha güzel.
3: Daha güzel.
0: Ben diyordum ki bir daha sünnet olduğum zaman beni kahverengi ata bindirin.
3: Senin Murat'la bir şeyin var yani.
2: Evet. Bak benim de şöyle. Şimdi İbrahim ya benim gerçek orijinal adım. Dedemin ismi. Ben de hani daha böyle modern ve daha yeni bir isim falan olsun ister miydim diye küçük yaşlarımda ondan bahsediyorum. Amcam babama demiş ki, abi demiş birimiz de, yani ikisi konuşurlarken demiş ki abi demiş, babamın ismini koyalım birimiz. Çocuğumuz olunca babamın ismini koyalım falan demiş. Amcam demiş ki benim eşim hamile kaldı, ben demiş İbrahim koyacağım çocuğumun adını demiş ama maalesef kız olmuş. Ebru koymuşlar. Sonra arada ben olmuşum. İbrahim koymuşlar, bir sene sonra tekrar o çocuğu olmuş. Burak koymuşlar yani. Amcam bayağı beni dolandırmış amcam babamı bence yani.
0: Bu arada bence şöyle bir şey olmalı. Sen kaçıncı İbrahim'sin sülalede mesela?
2: Birinci İbrahim.
0: Hayır, dedenin de adı İbrahim'miş ya.
3: İkinci o zaman ikinci İbrahim.
0: Mesela onun şeye baktığın zaman soy ağacına mutlaka bir İbrahim daha vardır. Bir iki tane daha vardır.
2: Tabii canım.
0: Bence öyle de olmalı. Mesela senin adın dördüncü İbrahim olmalı. Bilinmeli yani.
3: Bu arada benim de dedemin ismi İbrahim.
2: Ama yani sana İbrahim olmazmış. Şöyle şu anlamda söylüyorum. Böyle bir şey olabilirsin. Senin ailenin zenginliğiyle ilgili. Tabii ki dördüncü, beşinci, altıncı oluyor ya. Altıncı Edward bilmem ne, yedinci bilmem ne Richard diye
0: koyuyorlar. Zenginlerde mi oluyor?
2: Tabii oluyor.
0: Ya yani. Da şey mi? Kraliyet ya da padişahlar
2: var ya. Kraliyette oluyor. Artı o kraliyet hissiyatını vermek için yabancılarda oluyor. Diyor ki benim çocuğumun adı diyor üçüncü William. Çünkü üç William'ı süste koyuyorlar. William the Third. Şeyde var, NBA oyuncuları var böyle üçüncü, dördüncü diye.
0: Tamam var, biliyorum ben.
2: Onu i̇şte zenginlik işte bu.
0: Zenginlikte mi yani?
2: Tabii. Sen de öyle abi belli bir para seviyesine koy olmadan, gelmeden çocuğuna ikinci, üçüncü diyemezsin. Belli bir para seviyesine gelmeden
0: niye?
2: Mevsimlerle selamlaşamazsın. Yaza merhaba partisi veremezsin. Güle güle kış falan.
0: Tamam.
2: Anladın mı? Mevsimlerle selamlaşmak için bir paran olması gerekiyor.
0: Hayır, bence gidersin nüfus müdürlüğüne. Oğlumun adını dördüncü İbrahim koymak
2: istiyorsun. Dördüncü Levent falan. Metro durağı gibi.
0: Dördüncü Levent. Orada doğmuş. Aile doğmuş.
2: Dördüncü Levent metro koyuyorum çocuğuna.
3: Mevsimleri selamlayamazsın yani. Dedi ya.
0: Mevsimleri de selamlarsın ayrıca.
2: Selamlayamazsın.
0: Ben selamlıyorum.
2: Belli bir paran olmasın. Sen selamlarsın da ben, mevsim
3: senin... Dördüncü mangal partisi mesela olamaz mı?
2: Olamaz.
0: Ben sabah uyandığım zaman...
2: Sen selamlarsın ama mevsim senin selamını geri almaz. Allah'ın selamını geri almaz.
0: Hayır ben
2: güneş... Sen selam dersin o sana bakmadan geçer.
0: Ben güneşi bile selamlıyorum. Sabahleyin karımla kalkıyoruz.
3: O zaten çok mutlu yani. Her sabah selamlıyordur yani.
0: Güneş merhaba, yeni Allah, gün merhaba.
2: Yeni bana... evlenmiş insan enerjisi.
0: Ne var ya? Sorularım var.
2: Evet.
0: Mesela en çok, en sık kullandığınız arkadaş ekme bahanesi nedir?
3: Yani ekme bahanesi gibi değil, gerçeğin ta kendisi yani. Çalışıyorum, work. Gerçekten ama.
0: Sende var biliyorum.
3: Work. Mesela birileri diyor ki, abi o zaman işte uygun bir zamanda görüşürüz. Yok ki öyle uygun bir zaman. Yani onun için de arayı böyle pış diye açmak lazım.
0: Ne oldu program var dedik geldin hemen.
3: E tamam buna iş olarak görüyorum. İşin bir parçası gibi. Burada bildin bir iş mi? Yapıyorum.
2: Ha, iş olarak buradasın
3: kahve,
2: sen.
3: Kahve, çay falan gidemiyorum yani.
0: Bildin mi evlat ne demek?
2: Öyle bir iş yapıyor olmalıyız ki ben de kendi adıma aynı şeyi düşünüyorum. Köpek balığı gibiyiz bizler böyle yaptığımız işler itibariyle sürekli yüzmek zorundayız. Bunlar biliyorsun durduğu zamanlar bunlar ölüyorlar yani. Bunların sürekli yüzmesi
3: gerekiyor. Evet, doğru söylüyor.
2: Sürekli yüzmek zorunda, sürekli suyu süzmek zorunda. Uyurken bile böyle hareket etmek zorunda. Ben de, sen de, sen de. Sürekli hareket etmemiz lazım abi. Biz durduğumuz zaman para kazanamıyorsun yani. Dolayısıyla tabii ki bahanemiz sürekli çalışmak. Tabii. Ama benim ekstra bir bahanem var mesela. Ben diyorum ki çocukları... Yani evde oturacak küçücük bir vaktim var mesela. Onu abi hiç kimseyle paylaşmak istemiyorum.
3: Artık senin de.
2: Ve diyorum ki mesela çocukları antrenmana götüreceğim. Bazen götürmüyorum ama bazen de götürüyorum.
0: Ben belim ağrıyor diyorum. Mesela bazen şöyle
3: çok
0: oluyor.
3: Çok mantıklı bir sebep aslında şöyle belim ağrıyor. Kimse diyemez ki belin ağrıyorken gel.
0: Diyemez. Yani. Çünkü bir de derecesi yok. Bel ağrısının derecesi yok. Evet. Ne kadar ağrıyor? Mesela çok ağrıyor gelemiyorum. Şöyle oluyor bazen bir arkadaşım arıyor. Akşam diyor bir plan yapalım, bir yere gidelim mi? Akşam hiç planım olmamasına rağmen hemen evet demiyorum. Belim ağrıyor diyorum. Onu erteliyorum. Belki diyorum başka daha güzel bir plan çıkabilir
2: mi? Daha güzel plan çıkmazsa ve gitmek istersen diyorsun ki zar zor geldim.
0: Zar zor geldim diyorum ve arkadaşın nasıl kıymeti biliyor musun?
2: Vay
0: diyor ki bana, vay diyor adam diyor beli ağrırken diyor benim yine de geldi diyor. Diyor ya. Nasıl arkadaş diyor.
2: Vay be.
3: Ben de mesela trafikte giderken işte bir yere yetişmem gerekmiyorsa bile bir video çekiyorum. Küçük bir fotoğraf bir bilmem ne falan. Bir yere stok yapıyorum. Bir yere gecikmişsem aşırı trafik vardı falan gibi bir şey yapıyorum.
2: Aa.
3: Çok işe yarıyor.
0: Onu tatillerde de yapıyorlar.
3: Ama değişik semtlerde çekiyorum bir köprüde.
0: Mesela iki gün Foça'ya gidiyor. Bir ay Foça'daymış gibi stokluyor onu. Her gün paylaşıyorsun.
2: Nereden onu çok ki? İnsan yapıyor da. Bahanelerinin fotoğrafını önceden çekmek hiç aklıma gelmemişti. Bundan sonra ben ne yapacağım böyle?
3: Ama bir şey söyleyeyim.
2: Yoğun köprü trafiği mesela. Çekeceksin abi.
3: Çok zararsız bir yalan.
2: Sonra da gelemiyorum, yetişemiyorum falan.
3: Çok zararsız bir yalan.
2: Ben kendimi sizin yanınızda şu an çocuk gibi hissettim biliyor musun?
0: Nasıl yani?
2: Çocuklarımı antrenmana götüreceğim. Çünkü gerçekten bir antrenman var ve ben gitmiyorum. Zaten onun suçluluk duygusu içindeyim falan. Evde oturabilmek için yapmam gereken bir şeyi yapmayaraktan bunu söylüyorum. Gerçek, fiziki bir olay. Sen olmayan belin ağrısını, sen de olmayan fotoğraflarını. Vay anasını.
0: Antrenmandan birkaç tane fotoğraf çek.
2: Antrenmanda farklı. Belim ağrıyor deyip köprü fotoğrafı.
0: Bir de böyle yap. Aynı zamanda trafikte ol.
3: Ama bak nasıl işi bir gün yapıp işine yararsa benim.
0: De ki bir tanesini seç. Bir bahanelerden bir tanesini seç. Gelemiyorum. Bu arada gündem konuşacağız arkadaşlar. Gündem derken böyle şey değil, siyasi gündem falan değil. Kendi gündemimiz.
2: Herhalde yani siyasi.
0: Senin gündeminde şey var işte, yarın İtalya mı gidiyordun? İspanya mı?
2: Sende de demans problemi var gündemde belli ki. Ya 50
0: benim gündemimde ne vardı lan? Benim gündemimde demans mıydı? Var bende. Ben bazen mesela şey kullanmam gerekiyor. Ne hapı kullanıyordun şey için?
2: Tam demans işte.
0: Hafıza için.
2: Bunu.
0: Hafıza için ya.
3: B12
0: almayı.
3: Niye B12'de özel bana baktın? Sanki önceden B12'de seninle konuşmuşuz
0: diye, hatırlat diye. Ben bakacak yer aradım. Oradan bir ses geldi yani.
3: Hayır o kadar manalı baktın.
0: Bir yerde bana yardım et.
3: B12
0: falan. B12 almayı da unutuyorum ya.
2: Abi B12 almayı unutuyorsan bu iş kilitleniyor biliyorsun. Yani B12 almayı unutuyorsan B12 alman gerekiyor ya.
0: Bir şey söyleyeceğim, hangi iş kilitleniyor?
2: B12 dövmesine ne dersin?
0: Hangi kilitleniyor?
2: Hangi?
0: İş kilitleniyor dedim. Ne konuşuyorduk biz?
3: Oh, o kadar gerçekten.
0: Böyle. Bu tehlikeli bir şey arkadaşlar. Böyle bir şey yok, şaka. Böyle bir şey yok.
3: Böyle bir film vardı ama B-kaç işte sürekli unuttuğu için yazıyordu ya her yerinde bir şeyleri falan.
2: Evet.
0: Şey...
3: Hastalar da yapıyor zaten böyle bir şey.
0: Yorumlara yazar mısınız bunu? Ne güzel bak buradan da etkileşim oluyor. Bu filmin adı neydi? Hatta bu programı izleyin sonra açın bu filmi izleyin.
3: Etkileyici bir filmdi ve bu konularda birkaç tane bir film var yani.
0: Unutuyordu.
2: Memento.
0: Tersten işliyordu film. Geri gidiyordu galiba. Bir de hap vardı. Mavi hap mı kırmızı hap? B12 mi?
3: B12.
0: O da oymuş mesela.
3: Balık yağı da var
0: B12 mi? Balık yağı.
2: Bir şey sormuştun. İspanya. Evet, İspanya.
0: İspanya.
2: Evet, İspanya'ya gidiyoruz. 15 gün. İspanya'ya gidiyoruz.
0: Niye gidiyorsun? Biliyorum ben.
2: Çok zenginlik, büyük para. Ne yapayım? Nerede harcayayım? Öyle değil abi, biliyorsun benim durumları. Oğlan bayağı şartlarımızı zorlayarak, bütün imkanlarımızı bir araya getirerek böyle senede bir kere böyle bir plan yapıyoruz. İşte üniversite bakmaya gidiyoruz. Bir, iki basketbol oynadık.
0: Oraya gel.
2: Takım bakmaya gidiyoruz.
0: Anlatının oğlu 1-2 yıl sonra NBA'de oynasa şaşırmayın.
3: O yaşlarda
0: yani.
3: Mı?
2: Öyle ben yaşlar bir
3: küçük sanıyordum.
2: Lise sonunda olacak önümüzdeki sene. Bir sene sonra gideceği üniversitenin şehrine bakmaya ve karar vermeye ki o şehre karar verelim ki hangi şehrin içerisinde bir takım arayalım ona.
0: Ben de bir çığır açtım öyle ya, biliyor musun? Mesela böyle parayı bulmak için uğraşıyoruz ya, çok parayı şeyi falan.
3: Ben uğraşmıyorum sen, aslında da.
0: Ama anlatan iki koldan, üç koldan uğraşıyor. Yani ya, şansını arttırmış. Ben olmasam çocuğum var.
2: Sen bunu NBA... bir para bulma çabası mı? Abi sen evladından fayda gören baba gördün mü hayatını? Görmedim. Nerede mi gördün? Nerede gördün?
0: Senin gündeme de geleceğiz ama araya bir tane soru sıkıştırmak istiyorum. Yatağınızın boyutlarını biliyor musunuz? Ne var ya? Biliyor musun yani?
2: Biliyorum tabii ki de yani. Çocuktan buraya gelmen yani.
0: Ay merak ettim.
2: Biliyorum. Söyleyeyim mi? Söyle. 2'ye 2.
0: 2'ye 2.
2: Evet.
0: 2'ye 2. 4 metrekare.
2: Yani evet, matematiksel olarak.
0: O zaman senin yatak odası da büyük.
2: Ne yapacağım bizde, ne yapacaksın hemen? Ne istiyorsun sen bana?
0: Yatak odasında ayna var mı?
2: Yatağın bütün tavan. Sen abi böyle cevaplar alabileceğini düşünüyorum.
3: Hayırdır falan. Hayırdır
0: sen. Sen biliyor musun yatağın boyutlarını?
3: Yatağın boyutlarını şey rakam olarak bilmiyorum ama 1,5 kişilik. Yani eskiden 2 kişilikti. Artık 1,5 kişilik. Anla buradan ne demek istedim.
2: Bu yaşama karşı bir mesaj mı? Ey yaşam, bundan sonra hayatımda bir insan istemiyorum.
3: Gibi bir şey.
2: Ve aynen, sadece kendi rahatımı düşünüyorum.
3: Aynen.
2: Hesaplayabilir. Böyle bir sonuç çıkartabilir miyiz?
3: Aynen öyle.
0: Omuz 40 santim olsa, 40 santim buradan buraya. 40 santim olsa, 1,5 kişi, 1 kişi 40 santim. Hadi 10 oradan 50-60 santim kendisi için olsa. 39, 90'a.
3: 90'dan büyük galiba ya.
0: 1.70 olsa boyun, 90'ı 1.80.
3: 1.70 gösteriyor muyum gerçekten? Küçülmüşüm bu arada. 1.63 mü ne olmuşum?
0: Göstermiyorsun da ben ayıp olmasın diye 1.70'im.
3: Bak ya.
2: Ya yatarken insan ayaklarını böyle uzatıyor ya uçlarını.
3: Ha evet evet.
2: O anlamda söylemiştir.
3: Geliyor uzun uzun. Evet.
0: Ben mesela yaş tahmini diyorum bazen. Ama olduğundan daha fazla söylüyorum. Şey daha düşük söylüyorum kadınların yaşını.
3: Bilerek.
2: Kadınların yaşı zaten konuşulmaz.
0: Konuşulmaz.
2: Hele programlarda hiç.
0: Sormadım ki.
2: İşte soracağım diye korktum.
0: Sormadım. Sormadım ki. Oğlundan böyle bir 5-6 yaş daha küçük söylüyorum. O sevinç, o gözlerdeki o pırıltı bunu o kadar mesela, çok hoşuma gidiyor ki.
2: Bunu kiloya şey yap.
0: Onda da yapıyorum.
2: De
0: onda
2: ki mesela ama çok kilo vermişsin. Çok kilo vermişsin aynen, gibi görünüyorsun.
0: Hep söylerim ben ona.
2: Hiç kilo konuşmam.
3: Ama mesela her zaman kilo vermek şey amaç edinen şey. Bazı kadınlar çok zayıf kilo almaya çalışıyor. Tamam, biraz canım, kilo almışsın, böyle hafif böyle balık etli olmuşsun falan diye. Aha falan olan kadın olabilir.
2: Ama onu anlayacaksın artık yani. Ya kadın bayağı hani incecik zargana gibi kadına bakıp çok kilo vermişsin diye böyle öyle değil de. Ha. Yani normal kilo vermeye çalıştığını hissettiğin bir insana sen zayıfladın mı ya falan demek mesela.
3: Hafif
2: İnanılmaz. Ve evet uğraşıyorum diye hemen insanlar şey yapıyorlar, atlıyorlar. Güzel bir şey yani.
0: Evet, en son neye üflediniz? Mesela bu da olabilir.
3: Ben sana cevap veriyorum. Tamam, abi, söylüyorum. Çok saçma bir şey oldu. Bak. Kedim var. Kedimin tuvaleti var. Üstte de bir tane leğen gibi bir şey var. Çamaşır makinem nedense tam beyaz çıkartmıyor bir şeyleri bak. O yüzden beyazları önceden böyle küçük bir leğen içerisinde biraz böyle bir buçuk saat şey yapıyorum. Hani biraz bekletiyorum ki ondan sonra çamaşır. Yani kar gibi beyaz falan filan. Neyse orada dururken içeriden bir ses geldi. Şahank diye falan. O leğen kedi tuvaletin İçine böyle aktı çığlık diye ama böyle bayağı şelale gibi filan. Şimdi o kadar yorgundum ki tam yatacaktım. O kedi tuvaletini temizlemem gerekiyor filan ama üfledim.
0: Ama bayağı ona nefes lazım
2: ama
0: ya.
2: Böyle, böyle üfledim.
0: Ha kendi kendini üfledim. Oflamak ben üfleyerek gibi. Tozu şeye
2: ya,
0: attı.
2: Ya Erman senin kafanı çalışıyor ya.
3: Oflamak gibi yani. Sonra onu temizledim falan. O kedi tuvaletleri ne tuhafmış yani. Kireç gibi
0: ben
3: olmuş.
0: Kuma üfledi zannettim ya temizledim.
2: Ya abi niye bu elinde şeyle böyle Poseidon mu böyle diye suları geri
0: fırlıyor. Onu zannettim. Ben öyle bir şey bekliyordum
3: ya. Anladım anlamında ya.
2: alkol metreye üfledim. Böyle bir şey soruyorsun değil mi abi?
0: Yani neyi üflediysen.
2: Al işte.
0: Ben bilemem ki neyi üflediğini.
3: Ofladın, ne
2: ben de şöyle bir şey üfledim abi. Çok yeni yakın zamanda. Ankara'nın içerisinde araba kullanıyorum. Araba kiraladım. Oyun vardı. Eskişehir, Ankara bilmem ne falan filan. Tekrar hani havaalanına geri döneyim diye araba kiraladım. Ankara'nın bu böyle artık böyle bir sürü barının bilmem ne eski zaman. Ben Ankara'da doğma büyümeyim. Üniversitede orada okudum. Çok bildiğim yerler aslında oralar ama çok böyle barlar, publar bilmem neler olmuş yani. Tamam mı? Ben de yani alkol kullanmıyorum. Oyuna gidiyorum zaten bilmem ne falan. Alakasız bir ama geç bir saatte oradan geçiyorum. Geçerken yolun ortasında böyle trafik sıkışmış yolun ortasında ve sokağın arasındayken camım çaldı tık tık tık diye. Kim olduğunu anlamadım. Camı böyle hafiften açtım. Buradan alkolometre geldi böyle. Diye üfledim ben otomatik alkolometre gelince.
0: Ne biliyorsun sonra alkolometre sen der şey üfleme
2: polis
0: öyle.
2: Abi polis. Ha, polis. Şöyle kafamı kaldırınca polis dedi ki üfle. Diye üfledim. Çıkarttı, devam et dedi. Camı kapattım, devam ettim abi.
0: Şey mi?
2: Polis kontrolü değil, bir şey değil. Dururken polis yanıma gelip durup dururken bana bir şey üfletti abi.
0: Mesela araya sonra ertesi günde ya da bir hafta sonra da gazetede şey gördüm. Polis işte üfleten sapık yakalandı.
2: Neymiş sapıklığı ne mesela? Kendi yaladığı şeyleri mi bana üfletiyor?
0: Evet, kendi yaladığı. Bazı şey...
2: Küçük sapık.
0: Kendi çapında sapıkçık.
3: Bir özelliğin var mı?
0: Yapabildiğin bir şey,
3: ya. Bir şey
0: var mı yani? Ne bileyim ben, burnunu oynatıyorsundur, kulaklarını oynatıyorsundur. Var mı öyle özelliklerin?
2: Yok.
0: Yok mu?
2: Vallahi,
0: herkesin vardır ya.
2: İçten gelen özelliklerim var abi. Dışarıdan gayet donuk duruyor.
0: Mesela kaşlarını bir bunu kaldırabiliyor musun sırayla şöyle falan?
3: Aa var, yapıyor. Yok ben hiç yapamam.
0: Hadi mesela. Ya.
2: Sana herhangi bir fayda sağlıyor mu bunlar?
0: Konu açıyorum, hani konu kapatıyorum.
3: Kaslarını, işte vücudunda kaslarını, yüz kaslarını iyi kullanmanı sağlıyor.
0: Ben dilimi kaşlarıma değdiriyorum.
3: Hadi canım sen de.
0: Saçlarıma ya, saçlarımı tarıyordum böyle.
2: Bir takım hayvanlar var ya böyle, gözlerini mözlerini böyle şeydi.
0: Bence dilimizi böyle kullanabilir. Biraz daha uzun olabilirdi gerçekten de. Hani mesela elinde poşetler oluyor mesela, çok terliyorsun falan. Böyle bir tereni sileceksin diline, hop. Ama herkes yaptığı için de çok doğal geleceksin. Normal bir şey olacak yani. Normalimiz. Mesela programa katıldık. Kamera anlatını çekmediği anlarda çok terlemiş. Diliyle hop diye böyle yüzünü bir silecek
3: İnsan
0: yani.
3: İnsan dışı bir yaratık ya şey yani ya da işte doğanın içerisinde bir şeyden bahsediyorsun yani onun gibi.
0: Böyle olabilirdi yani, onu diyorum. Böyle yani mesela.
3: Elimizi vermiş Allah bize böyle şeyler için, full iş diye yapıyoruz.
0: Ama ellerin dolu.
2: Neden hayvanların dilleri bu kadar daha aktif mesela? Çünkü eli yok hayvan.
0: Zehir gibisin var ya. Peki mesela
2: aslında
0: ne?
2: Bizim dilimiz de öyleymiş. Yavaş yavaş yavaş yavaş geride kalmış. Ben mesela çok eski zamanlarda bir saniyede 2000 kare fotoğraf çeken, 2000, 3000, 30.000'e kadar çekiyor gerçi de adını vermeyeyim. Öyle kameralar var ya, süper slow motion işler çekiyor. Yapımcılık zamanlarda öyle program çektim. Ve o programda bir köpek getirdik. Köpek nasıl su içiyor? Hani böyle lap lap lap lap lap diye içiyor köpek.
0: Şey oluyor böyle.
3: Böyle aşağıdan alıyormuş.
2: Aşağıdan alıyor. Ben bunu çektikten sonra, yani gördüğün anda anlamıyorsun. Şöyle yapıyor abi. Suya eğiliyor. Dilini böyle yapıyor. Şöyle yapıyor. Havaya atıyor suyu. Şırak diye havada tutuyor.
3: Aa. Evet. Bir şey.
2: Böyle yapıp atıp böyle yapıyor. Her hareketinde bunu yapıyor. Onun için lap lap lap yapıyormuş gibi. Halbuki lap lap diye bir şey kaldırıyor. Yapıştırıyor abi. İnanılmaz bir şey.
0: Ya bir dillerinden terliyorlar ya. O da bana çok ilginç geliyor. Yani ben bunu sonradan öğrenmiştim. Köpeklerin, kedilerin dillerinden terlediğini. Sonra dedim ki hakikaten ya, böyle hiç sırılsıklam kedi köpek görmüyorsun sokakta.
2: Terli terli koşa koşa terlemiş böyle.
3: Evet
2: şapır
3: ya.
2: Şapır terliyor yani. Ya.
0: Sonra da dilinden terliyormuş deyince de şaşırıyordu. Evet. Aa öyle miymiş yani. Yapıyorlar. Daha önce gördün mü abi böyle sırılsıklam köpek kendiken koşarken terleyen köpek.
3: Yerim ben onları ya.
0: Ay canlarım.
3: Ama mesela doğru bir şey söyledi biraz önce anlatan. Yani evrimleşiyoruz ya, geçtikçe zaman. Mesela geçen gün çok enteresan bir şey duydum. Gerçekten ya, öyle dedim. Mesela squat falan yapıyoruz ya şimdi. İşte spor yapan var, yapmayan var. Yaparken de yani yapmayan insanlar için yaptıklarında çok zorlanıyor, ağrıyor bir şeyler falan ya. Bir tanesi şey dedi. Aslında dedi, hatırlayın, çok eski, çok da uzağa gitmeye bile gerek yok yani. Anneannelerimiz, dedelerimiz ya da daha kırsal kesimlerde hep böyle çömelerek otururlardı. Kırsal kesimlerde böyle çömelip eli burada. Yemek yerken de çömelerek yemek. İşte ne bileyim yani, ya da tuvalet, eski tuvaletlerde, tuvaletlerin o şekilde olması, alaturkalarda
2: evet.
3: Filan. Rahat bir şekilde insan, şimdi yapmaya çalış bunları, öyle yemek yemeye çalış, öyle oturmaya çalış. Öyle bir tuvalet görünce of ya, bu ne ya şimdi falan deyişimiz. Artık buradaki kaslarımızın bitmiş olması yani.
2: Hayatım boyunca hiç yapmadığım sporu yapıyorum 2-3 aydır.
0: Gerçekten
2: hiç yapmadım. Hiç yapmadığım için. Çok az yapınca hiç yapmadım, spor yapmış oluyorum. Gerçekten bir iki hareket yapıyorum. Allah'ım ne güzelmiş spor yapmak ya.
3: Spor yapmak.
2: Ben hayatım boyunca spora çok karşı oldum. Çok karşı
3: ben
2: oldum.
3: Ben de hiç yapmadım. Ben de yeni yapmaya...
2: Bence şey insanlar spor
0: şöyle,
2: yapmak
0: şöyle
2: için yaratılmamış.
0: Şöyle bir bakış açısı var aslında. Spor aslında... Yani mesela otomobil düşün. Otomobil, sıfır otomobil alıyorsun ya. Kullanıldıkça şeyi bozuluyor yani aslına bakarsan. Yani sporda da vücudunu kullandıkça bence eskiyoruz.
3: Ha, bunu ben aslında. De düşündüm.
2: %100 katılıyorum.
0: Bence eskiyorsun ha.
3: Koruyalım dursun.
0: Kalbimizin bir atma sayısı varmış, biliyor musun? Bir atım şeyi varmış yani.
2: Totalde.
0: Yani, totalde.
2: Öyle mi bilmiyorum.
0: Çünkü mesela kalbi çok hızlı atan hayvanlar.
2: Tavşan.
0: Erken ölüyorlar. Mesela kaplumbağalar daha uzun yaşıyor. Falan.
3: Koşmayın, hiç spor yapmayın, uzun yaşarım.
0: O yüzden de mesela kalbini çok böyle attıracak tıt tıt tıt şeylerden kaçının diyorlar.
3: Aa, kim diyor?
0: Çünkü süresini azaltıyorsun.
3: Kim diyor?
0: Kalp sayı. Ben diyorum.
2: Bilim insanları.
3: Sen diyorsun.
0: Ben dedim. Ben de bir bilim insanıyım. En azından insanım. Bilim olmasa da insanım.
2: Bak bir şey söyleyeceğim. Ben sporu o anlamda söylemiyorum. Ben hani belli bir sayısı var falan anlamında onu bilmiyorum çünkü. Öyle bir anlamda söylemiyorum.
0: Öyle, ama bizde abi, bilgi de var.
2: Şimdi
3: araştıracağım
2: bir ben. Şey söyleyeyim. 1960'lı yıllarda mesela kadınlarda Twiggy model, bir tane kadın vardı. Twiggy, ben de 60'lı yıllarda yokum bu arada da bilgi açısından söylüyorum.
0: Senin belli olmaz zaten, olabilirsin.
2: 60'lı yıllarda Twiggy diye bir abla var. Ve bu Twiggy denilen manken kadın abi sıfır beden olduğu için işte sıfır beden böyle başlıyor. Ondan önce sıfır beden diye bir şey yok. Çünkü ne kadar hafif etine dolgunsan, ne kadar buralarında evet. falan şey varsa. Çünkü dünyada bu kadar yiyecek yok. Dünyada bu kadar yiyeceğe ulaşım, kolay ulaşım yok. Evet. Daha zorlanıyorsun yani bugüne göre. Ve sen orada zorlandıkça bunların sahibi olanlar daha varlıklı gözüküyorlar. Yani etine dolgunsan sen varlıklısın demektir. Tamam mı? Böyle hafif balık etliyse. Sonra bu Twiggy denilen abla çıkıyor. Ona göre elbiseler yapılmaya başlanıyor. Ona göre bilmem ne falan. Herkes sıfır bedene dönüyor. Şimdi de ne kadar çok zayıfsan ve işte hafif kaslıysan o kadar daha fazla paran var falan. İşte
0: spora eğer gidebiliyorsun çünkü. Demek ki para veriyorsun, spora gidiyorsun.
2: Evet, bir de
0: zamanım var falan.
2: Bir de spora ne zaman gideceksin? Daha çok para göstermek için mesela 12'de, 11'de. Neden? Çünkü benim vaktim de var. Yani senin gibi işten çıkıp koşturacak halim yok. Anladın mı? 11'de, 12'de çünkü canım. Bebeğim, paramız var bizim yani. Aileden falan gibi bir şey. Ya ben bunların hepsine karşıyım ya. Ben belki de hımbıl olmak için yaratıldık ya. Anlatabildim mi? Belki de daha güzel değil mi böyle ya? Boş versene. Böyle poğaça yanaklı olalım. Ondan sonra hafif göbeğimiz buradan fırtlasın.
0: Dikkat edersen. Dikkat edersen Rönesans tablolarında da bu kadınları toplu çizerler. Yani evet. Toplu derken böyle bir arada. Hepsini çizerler, sen kesersin ayrı ayrı, sonra yapıştırırsın başka tabloları. O zaman hemen başka soruma geçeyim. Senin gündemini konuşmadık ya. Senin evet. gündeminde ne var?
3: Benim gündemimde hep iş ya. Hep iş konuşan bir kadınım ya. Çünkü asosyalim ben aslında. Asosyal demeyeyim de sosyal değilim. Asosyal de sosyal farklı şeyler. Asosyal, hani insanların içinde konuşamayan, nasıl? Şey. Tabii farklı ama değil mi? Farklı değil mi?
2: Bilmiyorum ki sen şu an ne diyorsun?
0: Ben de şey yapamadım.
2: Asosyal, asosyal farklı mı diyor?
0: Asosyal ile sosyal farklı
2: şey. Asosyal farklı mı diyor? Ne dedi bu?
0: Nasıl geldin buraya ya?
3: Asosyal ile sosyalin arasında fark var yani, değil mi? Sosyal olmamakla asosyal olmak arasında fark var.
2: Ha öyle de, sosyal olmamakla asosyal.
3: Evet, asosyal insan olmak arasında fark var.
0: Asosyal köpek balığı arasında da fark var mesela.
3: İnsanların içerisine girdiğinde ne konuşacağın, ya konuşmak istemeyen genellikle işte hani ne bileyim içine kapanık falan filan. Sosyal... Hani içine kapanık birisi olmasa da sosyalleşmek istemeyen. Hani aslında biraz önce konuştuk ya onu. Çıkmak istemiyorsun evden falan. Dinlenmek
0: sen
3: istiyorsun.
0: Sen evdesin. Senin gündeminde ev var.
3: Ev var.
0: Ev var.
3: Aynen.
0: Televizyon var. Müzik
3: televizyon
0: şeyinde.
3: Yok.
0: Televizyon yok. Televizyon. Ekran var. Şey var. Keman var.
3: Keman var.
0: Sen bu arada sen tanıyor musun?
2: Tabii ki
0: oturuyorsun ama.
2: Tabii ki tanıyorum.
0: Nereden tanıyorum? Mesela Tarkan'ın kaç tane şarkısını yapmış biliyor musun?
2: Instagram'dan takipleşiyoruz.
0: Takipleşiyorsun da sor bakalım. Tarkan'ın kaç tane şarkısının söz müziği Gülşah'a ait?
2: Tarkan'ın.
0: Evet, İki bildiğimiz
3: tane.
0: Tarkan.
3: İki tane. Hemen ben mi söyleyeyim yani. Ben şey yapıyorum, biraz mahcup oluyorum.
0: İki tane.
3: Hemen hızlıca ben söyledim. İki tane.
2: Kardeşim benim de Tarkan'ın doğru. Şarkı sözü yazmış olmam mı gerekiyor şu an yani? Bana niye böyle bir şey
0: onu bırak. Sen hastalığında sağlığında şarkısını biliyor musun?
2: Hastalığında sağlığında.
0: Seni hastalığı.
2: Biliyorum. Ay, onu da o yazdı. Çünkü bana telefonda söylemiştin.
3: Tanıtmışım.
0: Gülşah ya. Kemanın nerede ya senin? Senin her yeri kemanla gidiyorsun. Buraya ne köpek balığıyla geldin?
2: Sürekli keman mı çalman gerekiyor? Ya gerçekten yani. Bunu şey yapmamak için. Yani
3: hani çalışmak.
2: Enstrümanla evet, olan evet. iletişimini koparmamak için.
3: Evet, evet.
0: Senin parmaklarını gördün mü? Oje yok.
3: Parmak. Var
0: mı?
3: Ya, hayır. Ya, doğru
2: şey söyledim.
3: Ne demek istedin? Hayır bir dakika. Allah. Ne demek istedin? Biliyorum. Kısa.
2: Kısa tırnak. Kısa. Herhalde yani.
0: Tırnakları kısa.
2: Yani ben...
0: Bir de bak pötür pötür şuraları da
2: var. Pötür pötür valla. Bakayım. Öyle değil. Biliyorum ben keman...
0: Küçük olmuş buraları.
3: Niye öyle yaptın
2: ben küçük
3: ya?
2: Ya
0: çeneni şey... görse yazık bak. Çenesine burası kıpkırmızı olmuş.
2: Bak ben ben zaten...
3: Olamaz. Çünkü kaç
2: şöyle,
3: keman
2: şöyle dik dur.
3: Beni niye yapma?
2: Dik dur bakayım. Şöyle, belli zaten. Boynu da böyle duruyor böyle.
0: Böyle durur onların boynu. Boynu
2: yazık.
0: Her kemancının
2: İlk
0: içinde
2: kemancı
0: biraz
2: değilim.
0: Yapamadığı şeyler böyle bir mahcubiyet vardır. Çünkü mesela çok bir işi çok iyi yapan da hafif bir mahcubiyet de olur ya böyle. Hani alttan almış şey falan. kemancılar bundan. Yani çalarken ya iyi çalıyorum ama ya
2: işte. Onu ne güzel çalıyorsun. Ya, ya yok ya. Yok. Hani gibi anladın mı? Oğlum saçmalama. Ya.
3: Tamam. Falan yani. Gibi. Bana uyarım.
0: O bilmiyor mu böyle çalmasını?
2: Kardeşim bazı kemancılar var böyle çalar. Çalar. Böyle. Böyle
0: bazı
2: çalar.
0: Bazı kemancılar var böyle çalıyor. Evet.
2: Onlar neden biliyor musun? O kemanları büyük de onun için burayı alamıyor.
0: Bazı kemancılar böyle çalıyor. Bir görmüştüm var. Ben de çalıyorum böyle kemanı.
2: Tabii öyle.
0: Ama bütün çalgıların en şeyi ilk baş harfi kemanmış. Yani değil mi? Var mı öyle bir şey?
3: Nasıl?
0: Hani bütün çiçeklerin atası orkideymiş ya.
3: Neymiş?
2: Erman bütün çiçeklerin atası orkideyle.
0: Bir saniye. Bir saniye. Ben seni dinledim.
2: Erman'ın bazen dur. Kafasının içine bir sandalye atası gelir insanın. Tamam böyle bakacağım böyle ne oluyor burada falan diye anladın mı? Sen ne anlatıyor acaba? Şuradan
3: bazen
2: mı geliyor buradan mı geliyor?
3: Sonra
0: bütün çiçeklerin atası
3: gerçekten.
0: Orkidedir. Allah tamam mı? İlk çiçek orkidedir
3: gerçekten
0: dünyada
3: mi?
0: Açan
3: gerçekten
0: ilk çiçek.
3: Mi? Bunu da araştıracağım. Evet. Bak bu ikinci araştıracağım.
0: Bizde bilgi çok. Bilgi istiyorsan arada beni ara. De ki Erman bana bir bilgi.
2: Ya da Google'a da
0: yazarım. Bilgi at. Ben sana birkaç tane bilgi söylerim. Hepsi de Harari'nin kitabının ilk
3: baba
0: 20 sayfasında var.
3: Baba bu hallere bak.
0: Harari'nin ilk 20 sayfasını okursan birçok. Mesela sen biraz önce kilodan falan bahsettin ya. Şeker eskiden bulunmuyormuş. O yüzden de şeker gördüğü zaman insanlar hemen tüketmek istiyormuş. O yüzden şekeri düşkünlüğümüz ondaymış. Hı-hı. Mesela Harari'nin ilk kitabında var. Yani ilk 20 sayfasında var.
2: Erman bizim bir tane konumuzda... kitap okumuş ama ilk 20 sayfasını okumuş onun için böyle.
3: Hayat boyu satıyor.
0: Bu kadar kitap ya. Öyle kitaplarda oluyor ya. Bu kadar kalın kitap. Bakıyorsun herkes böyle aç kütüphanesinde birisinin. İlk 20 sayfanın altı çizilmiş. Sonra bir şey yok. Okunmamış.
3: Özen var. Şimdi giriştim bu kitaba falan sonra.
0: Sonra yok. 40 sayfadan sonra yok. Neyse. Yetiyor zaten. Bütün çiçeklerin hatırısı orkide. Keman da böyle bir şeyi var mı? Böyle bir özelliği var gibi geliyor bana. Sanki bütün müzik aletlerinin atası o. İlk açan, çalan... Yani...
3: İlk
0: şey?
3: Atası mı bilmiyorum ama onların böyle kendine ait bir ailesi
2: bence
3: var.
2: Bence keman ailesinden önce yani şey ailesi gelmiştir. Telli ailesi gelmiştir.
3: Tabii. Bütün...
2: Yani önce telli ailesi gelmiştir. Barok müzikte telli bir sürü alet var. Sonra biz buna niye bir tane böyle bir şey sürtmeyelim demişler.
3: Zaten biraz önce eğlenmek için yaptınız ama gerçek barok zamanında gerçekten şurada çalıyorlar.
2: Tabii canım. Country'de de böyle çalınıyor.
3: Aynen
2: ya.
3: Şöyle çalıyorlar. İşte biraz daha formu farklı falan. Daha farklı, daha iyi ses almak için formları değiştirmişler. Daha işte hareketle çalabilmek için falan. Tamamen bugüne gelmiş falan.
2: Ben bu arada 3-4 sene keman dersi almış bir çocuğum.
3: Gerçekten mi?
2: Çocuğum derken çocukken almış olmuş. Almıştım.
0: Ben de keman tuttum daha önce. Keman tutmuştum var. Ve ses çıkarmıştım da var çünkü zor, bana dediler
3: çok
0: ki
3: zor.
0: Ben hemen şey yaptım. Ses, o dediler, sen ses çıkarıyorsan hemen çalarsın dediler.
3: Evet çok zor
0: ben
3: gerçekten.
0: Ben bıraktım şey yapmadım.
2: Ben de bıraktım. Boyun eğilmek istemiyorum insanlara karşı.
3: Yani böyle bir güzel bir o hani gıy gıy diye tabir edilen onun duymamak için böyle bir sene gerçekten ilgi çekmek falan.
0: Ben birçok şeyi çok iyi olurum diye bıraktım. Mesela bak basketbol oynuyordum. Boyum bir anda çok uzamaya başladı. Boyum uzamasın diye bıraktım basketi. Korktum çok uzun olacağım.
2: Bu arada bir şey söyleyeceğim.
3: Ya askerlik şeyi anlatır gibi anlatmıyor. Ben böyleydim sonra da böyle oldum. Sonra.
2: Bir şey söyleyeceğim. Bizim komutan vardı falan. Yok yok bir şey söyleyeceğim. Boy uzamasının basketbolda hiç bilgisi yok yani yanlış bilgi. Keşke bırakmasaydın.
0: Keşke.
2: Yani basketbol çocuğun boyunun uzamasını biraz daha erken hale sokuyor olabilir. Çünkü burada mikro kırıklar yarattığı için ergenliğe hızlı
0: korktum
2: giriyorsun.
0: Korktum abi korktum.
2: Ama işte annenin boyu İbo, babanın
0: korktum,
2: boyu.
0: Korktum.
3: Çok
0: yapamadım.
3: İyi olurum diye korktum İbo.
0: Çok uzun olurum. Çok NBA'ye giderim diye korktum.
3: Aşırı yakışıklı olurum diye korktum İbo.
2: Ya ben de öyle de aslında ben de birçok şeyi çok yapıp yarım bırakmış bir insanım. Ve hatta babam şu an yani Allah uzun ömür versin. Çocuklar bir şeylere inanılmaz tek bir şeye saldırdıkları için onları böyle överken beni yermeye devam ediyor hala bu yaşta. Yani çocuklara diyor ki aslan oğlum benim. Hani basket oynuyor, öbürü futbol oynuyor, iyi gidiyorlar falan. Ama yani haftada 10 antrenmanla falan biliyorsun sen keman çalan bir insansın. Evet. 10 binlerce saatini bu işe vermek zorundasın her şeyi iyi yapmak için. Onlar da buna öyle veriyorlar ve babam diyor ki aferin oğlum, aslan oğlum benim diyor. Torununa. Baban diyor her şeyi yarım bırakmıştır. Ya bunu överken beni niye...
3: Ama bazı insanlar öyledir. Birisini övmek için birisini söverler ya da hani döverler yani.
2: Şimdi bak 16 yaşına geldi. Boyu bana geldi. Tamam 1.87 oldu. 16 yaşına geldi herif. 1.87. Aslan oğlum dedi. Baban gibi oldum bu yaşta bilmem ne falan dedi. Ve biz bize misafirliğe gelmişlerken biz birlikte asansöre bindik. Böyle küçücük birkaç metrekare bir yerin içindeyiz böyle. Babam da bir 70'lerinde yani. Şöyle böyle bana bak diyor ki, kaç dedi senin boyun? Dedim 1.87. 1.90 olamadın ha diyor. Ya niye böyle söylüyorsun ya? Sanki böyle fazlaca nefesimi tutarsam alabilecekmişim de tutmamışım gibi yani. Böyle hım yapıp böyle niye biliyorsun onu?
0: Abi şey vardı ya mesela.
3: Niye babam sana böyle davranmış ya?
2: Çok sever.
0: Babamdan ileri oğlumdan geriyim diye bir şey var ya.
2: Ne var?
0: Babamdan ileri oğlumdan geriyim.
2: Var mı? Bilmiyorum ki. O Harari'nin kitabını okumadım.
0: Böyle bir şey var. Harari'nin ilk 20 sayfasında var bu.
3: Sürekli o 40 sayfanın içinde geçiyor. İlk 20 sayfada bu var. O kitap değil mi?
0: Evet.
3: Yine aynı kitap. Ay.
0: Orada var. Şey. Mesela baban hiç yapmamış. Sen yarım yapmışsın. Senin çocuklar tam yapmış gibi bir şey ya. Yani. Belki de yani. Belki sen böyle de babana. Sen demek ki hiç yapmamışsın. Ben yarım yaptım.
2: Ya da ben okuyayım mı bu kitabı? Demek ki bu kadar faydalı bir şeyse. Gerçekten.
0: Ben ne biliyorsam oradan biliyorum. Harari'nin ilk 20 sayfası. Gösterebileceğiniz bir dövmeniz var mı?
3: Ben şu hayatta hemen girdim. Şu hayatta.

0: şey.
1: Aynı.
0: Evet. Amsterdam, Münih, Köln, Frankfurt,
1: Antep. Viyana. Araya da Antep ya, sıkıştırmış. O arada Amsterdam, Antep, oradan bir daha geri gidiyor.
0: Hayır, sonra bir gün sonra hakikaten bir gün boşluk. Ertesi gün Bursa, ondan sonra Antep, Mersin, doğru söylüyorsun ama. Hmm. Devam etti öyle yani. Neyse yani ilk 2-3 günlerinde çocuklarla birlikte gittik ve bu hani bu Instagram fenomenlerinin böyle gittiğin şehirde paylaştıkları bazı tatlılar, tutlular, bilmem neler bir şeyler oluyor. Aman abi bunun patatesini yemeden gelme falan. Patates dedi ya abi, bildiğin kızarmış patates yani. Ama Instagram'da ünlü olmuş birisi bunu. Bütün dünya çapında ünlü yapmış.
1: Biliyorum
0: falan.
1: Biliyorum, çok güzel ya. Ben
0: ondan sonra.
1: Evet.
0: Amsterdam kim diyorsun?
1: Evet evet.
0: Normal patates yani. Patates yani. Hani sıraya girmek. Abi önünde var ya 150-200 metre sıra var.
2: Allah.
0: Bir tane kukici var abi. Önünde 300 metre sıra
2: yedin
0: var.
2: Yedin mi?
0: Abi biraz bekledik, ondan sonra dedim ki ya bu nedir arkadaşlar? Yemedim. Sonra girdim. Millet de diyor ki abi bu turist uzağı, gidin en babası iki yan sokakta, üç yan sokakta bilmem ne diyor.
1: Bak, aynı,
0: gidiyorsun hakikaten daha
1: aynı
0: yani.
1: Aynı baklavacıdan güzel. Mesela birisinin önünde böyle 30 metre kuyruk oluyor. Birisinin önünde hiç kimse olmuyor ya. Yani.
0: Erman Antep konuşmak istiyor. Sürekli Antep demek.
1: Antep'te Antep. Antep'te bir... Bir arkadaşım var, dedi ki Antep'e selam söyler misin? Antepliler buradan çok selam. Antepliler yazsınlar, yorumlarda buluşalım. Arkadaşlar bu kanal bu arada YouTube'da yayınlanacak. YouTube'da siz bir dördüncü olarak izleyebilirsiniz ve bize yorumlarla buna eşlik edebilirsiniz. Altta yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ben Erman Arıcasoy, anlatan adam. Tekrar teşekkür ediyorum İbo'cum. İbrahim Türker'cim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hangisini ben, söyleyeceğimizi şaşırdık
0: ben
1: sana.
0: Ben teşekkür ederim. Sen ne istiyorsun bunu söyleyebilirsin?
1: Sosyal medya hesaplarını anlatan adam. Gülşah Tütüncü. Sana da çok teşekkürler. Teşekkür. Ayaklarına
2: ben
1: sağlık. Sosyal medya Gülşah Tütüncü senin de değil mi?
2: Gülşah Tütüncü resmi.
1: Erman Arıcasoy. Ben de bulabilirsiniz.
0: Program hayırlı uğurlu olsun.
1: Programımız hayırlı uğurlu olsun. Görüşürüz. Konu buraya nasıl geldi? Nereden başlamıştık konuya? Hatırlamıyoruz. Nerede bitti onu da hatırlamıyoruz. Konu buradan buraya nasıl geldi? Bye bye.

0: Essay Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürkel Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler biletini al ve bilet iste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
3: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: Birbirinden değerli konuklarıyla Deşarj yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Deşarj'ın ilk konuğu, müziğiyle yıllardır hayatımıza dokunan, birbirinden özel şarkıların sahibi Ferhat Göçer.
6: Ferhat Göçer'in hayatını bir albüm düşünürsek, şu an kaçıncı şarkıdasınız?
7: Eğer bir kasetsem, kasetin ikinci yüzünde oldum, yani B yüzünde olduğumu düşünebilirim.
6: Bir başrol gelse oynar mısınız?
7: Vallahi eğer kafama göre bir şey olursa çok zor bir şey.
6: Yine aynı yolları seçer miydiniz?
7: Vallahi başlamamayı tercih ederdim. Düşünün.
5: Samimi sohbeti ve en sevilen video klipleriyle Deşarj Ferhat Göçer Özel, çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.
7: Günümüzde

0: Artık A1 B1 yok. Bütün şarkılar A1. Öyle bir lüksünüz, şeyiniz ya, öyle bir rahatlığınız yok. Ya bir tane şarkı yapayım, diğerleri çöp olsun. Yok öyle bir şey yani. Bütün şarkılarınız anında sizin yaptığınız son işiniz en son işiniz oluyor. Yani o son işinizle anılıyorsunuz.
1: Hep öyle oluyor zaten.
0: Başarısız olduğunuzda bir dahaki başarılı işinize kadar hep başarısız olarak addedin.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
2: İyi bir şeyler yapmak istesek bile hep en ağır bedelleri ödüyoruz. Gidelim Mehmet.
3: Nereye gidelim İsmail?
4: Sen böyle bir şeyi içine nasıl sindirdin oğlum?
5: Bize yaşattığın hayat mı?
6: Babalık mı yaptı sen bize?
5: Yatağa çıkmıyoruz diye bile şükür mü edeceğiz sana?
7: O kapıdan çıkarsan geri dönemezsin.
2: Ben zaten bu eve hiç geri dönmedim baba.
3: İsmail'i evden sen göndermişsin.
2: Ya o kız bu evin dirliğini bozacak.
3: Ben karımı seviyorum ve ondan vazgeçmeyeceğim.
8: Huzur huzur bırakmadı kimse demek. Çek git şuradan.
9: Kim oluyorsun da bana git diyorsun ya?
8: Mahvederim seni.
10: Mehmet'i boşanmaya ikna et. Ben de borcu sileyim.
11: Benim çocuklarımın kaderini yazamaz.
2: Gözünü seveyim deli deli çatma bir yerlere. Benim senden başka kimim var?
3: Abla.
2: Tufan'ım sevimsene. Baba oğlum.
8: Terbiyesiz.
3: Anne.
12: Haysiyet yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
1: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster. Oyun bilgisayarı. Koray Avcı, sevilen şarkıları ve eşsiz sahne performansıyla 2 Ekim Cuma akşamı Balçova Termal Otel'de.
13: Yakın bana artık, duyuyor musun beni?
1: Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
14: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlanta.
3: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Koray Avcı, sevilen şarkıları ve eşsiz sahne performansıyla 2 Ekim Cuma akşamı Balçova Termal Otel'de.
2: Yakın bana artık, duyuyor musun beni?
1: Biletler Bu Bilet'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
3: Daha 5 yılı vardı bunun. Önce nakil, sonra tahliye. Nasıl oldu bu?
4: Başka biri var. 12 yıldır içeride olan bir adamı böyle bir gecede dışarı çıkarıyorsa eğer kesin bir bildiği olan biridir.
3: Sen kimsin?
5: Yolu buraya düşmüş biri. Alboraların her şeyi ve o aileyi nasıl çökerteceğiniz adım adım bunu ezberledin.
6: O mektubu okudum ben. İçinde ne yazdığını biliyorum.

0: dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: En tatlı sabahlar. Çoko kremle başlar. Çoko krem.
3: Hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster. Oyun bilgisayarı.
5: Koray Avcı, sevilen şarkıları ve eşsiz sahne performansıyla 2 Ekim Cuma akşamı Balçova Termal Otel'de.
6: Yakın bana artık, duyuyor musun beni?
5: Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Volkan Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Ülker çikolatalı gofret efendim.
2: Oldum.
1: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
3: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
4: Özel'in bu haftaki konuğu güçlü yorumuyla Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Alp Güvenir.
5: Kız buz olmuş gibisin, değerimi bilmedin.
4: Son şarkısı Tuz Buz, müzik yolculuğu ve gelecek projelerine dair açıklamalarını Dream Özel'e anlatıyor.
6: İlk şarkı özel oluyor nedense. Kendinizi ilk lanse ettiğiniz şarkı ve A'dan bir D üretiniz. Eldeki verilerden farklı farklı şeyler. Bu bir yarış. Bu yarışı kazanmak iste, her türlü şeyi göze almak zorunda.
4: Suda Bayran sunumuyla Dream Türk Özel, Cumartesi ve Pazar saat 18.00.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. Gece ateşin, gündüz güneşin. 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Dream Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta Dream Özel'in konuğu Tuz Buz şarkısıyla yaza harika bir giriş yapan Alp Güvenir. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Çok teşekkür ederim Sude'cim. Seni sormalı.
1: Ben de çok iyiyim. Daha öncesinde Son Durak parçasıyla aslında uzun uzun konuşmuştuk seninle.
2: Evet.
1: Bu ikinci röportajımız diyebilirim, değil
2: Aynen.
1: mi?
2: Aynen, kesinlikle.
1: Tuz Buz'dan bu yana neler değişti aslında? Öyle bir giriş yapmak istiyorum.
2: Tuz Buz.
1: Çok özür dilerim. Son Duraktan Tuz Buz'a.
2: Son
1: neler
2: Duraktan
1: değişti?
2: Tuz Buz'a.
1: Evet, çünkü nereden baksan 1,5 sene gibi
2: evet,
1: bir zaman geçti.
2: 1,5-2 yıl gibi bir zaman geçti. Kendimi daha iyi besledim bu süreçte. Hı hı. Çok tecrübe edindim. Çalışma hayatım daha hızlandı. Projelerimi daha da hızlandırdım. Biriktirdim şu an. Yeni çıkacak olan şarkılara hazırlandık. Kliplerimiz çekildi. Sırayla vereceğiz artık piyasaya.
1: Bu arada Tuz Buz bence harika bir pop şarkı olmuş.
2: Senin. Çok teşekkürler. Ya
1: zaten sen pop şarkı yapmayı çok
2: evet.
1: seven birisin. Yani
2: evet.
1: O şekilde nitelendirebiliriz belki tarzını ama
2: çok
1: güzel olmuş ve bu yaza da yakıştığını düşünüyorum ben. Bu yaz böyle sanki çok fazla pop şarkısı dinleyemedik gibi hissediyorum.
2: Kesinlikle.
1: Bunu sana daha önce de söyleyen oldu
2: Kesinlikle,
1: mu?
2: Kesinlikle evet. Yani ben de bu eksikliği düşünerek biraz daha Tuz Buz'u tercih ettim. Şimdi gelecek olan şarkımız var, Vuruyorum Dibine.
1: Vuruyorum Dibine.
2: Evet, o biraz daha hani ilk şey sonbahar, kış versiyonuna daha uygun olacak diye düşündüm. Yaza böyle hareketli gümbür gümbür girmek için Tuz Buz'u tercih ettik.
1: Çok da güzel olmuş bence. Yanlış hatırlamıyorsam 2018'de Nazar'la aslında değil
2: evet.
1: mi? Böyle ilk bir
2: evet,
1: girişi yapmıştım.
2: Evet, evet.
1: Ben o parçayı da çok beğeniyorum bu arada.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir şarkı. Daha öncesinde konuştuğumuz için de böyle daha aşina hissediyorum
2: evet,
1: tabii ki.
2: Evet,
1: sohbetimiz
2: evet.
1: daha keyifli geliyor bana.
2: Ve ilk şarkı özel oluyor nedense.
1: Değil mi?
2: Hani çünkü kendinizi ilk lanse ettiğiniz şarkı. Ve insanların aklında mutlaka bir yerde kalıyor ya ilk bu şarkı bile çıkmıştı diye. Nazar da gerçekten çok benim için önemli bir yere sahip.
1: Peki Tuz Buz'un klibi nasıl geçti, neler yaşandı?
2: Tuz Buz'un klibi aslında biz İzmir Çeşme'de çekmeyi planlamıştık. Son aşamaya doğru geldiğimizde bir modelimizde bir aksama oldu.
1: Hı hı.
2: Sonrasında plan değişikliği yapıp hadi bu sefer İstanbul'a dönelim dedik. İstanbul'da Emrah Özbilen yönetmenliğinde çekildi. Brezilyalı modelimiz Lua Lins bize eşlik etti. Seçil Kapar'da Mak Gözümüz oldu. Güzel bir ekipti. Keyifliydi. Ayaklarımızı suya soka soka. Böyle Aa. Deniz havası, plaj keyfi yaparak.
1: Yaşatarak bir yaz şarkısı
2: evet, tam
1: ortaya
2: yaşayarak,
1: çıktı diyebiliriz değil mi?
2: Evet, plajda çıplak ayakta yürüyerek çektik yani. Güzel mi?
1: Bir de şimdi bir sürü şarkı var aslında bakıldığı zaman çok üretkensin de aynı zamanda. Hı-hı. İşte Bir Veda Daha Geçmedi Valla, Kifayetsiz yani
2: evet.
1: birçok parçan var. Hı-hı. Böyle senin için özel olan ya da bir hikayesi olan parçan var mı?
2: Yani hepsinin aslında azar azar benden bir şeyi var. Yani Hı-hı. kesiti var ama en özeli Bir Veda Daha çünkü ben 2012'de kaybettiğim anneme yazmıştım onu.
1: Başına sağ olsun.
2: Bu haftada onun yılı oldu, 14 yıl geçmiş aramızdan ayrılalı. Bir Veda Daha benim için en özel şarkı.
1: En özel
2: Onun dışında Geçmedi Valla ayrı bir enerjisi var. Onu da Oda Yaz şarkısı Kıpır Kıpır. Hı hı. Dans ekibimizle yapmıştık onu da. Son Durak o da bambaşka benim için. Artık böyle yazın benden şarkı bekleyin diyorum.
1: Doğru. Daha önce Tarkan'ı örnek aldığını ve Tantaşçı'yı
2: evet.
1: beğendiğini söylemiştin.
2: Hı hı.
1: Peki var mı böyle bir fikir değişikliği ya şu ismini artık çok beğeniyorum dediğin
2: Mabel
1: Matiz.
2: Yani şimdi Mabel Matiz'i Türk popunda farklı bir yere yerleşti artık. Hani çünkü o kendisi de şunu söylüyor. Ben bir hikaye anlatıcısıyım diyor. Gerçekten de çok başarılı buluyorum yani şarkı söyleme tarzı da farklı. Tam bir pop değil belki ama hı hı. çok başarılı buluyorum.
1: Peki var mı öyle bir düşüncen? Yani bir gün böyle poptan tamamen uzaklaşıp başka bir tarza geçebilirim?
2: Sürprizim var.
1: Ha.
2: Yani çok yakında bir sürprizim var. Tuz Buzu işte lansmanını yaptık, hı hı, çıktı artık. Brewery'm Dibine ile güzel bir slow enerjimiz var. Ama yine mid tempo diyebilirim. K-pop var sırada.
1: Gerçekten evet, mi? Hiç beklemediğim bir tarz.
2: Hiç beklemediğimiz bir tarz. Aslında benim hani müzik hayatımda gençlik yıllarımı çok hoşlandığım işte boy band grupları, evet, NSYNC, Backstreet Boys gibi o dans edip hareketli şarkılar söyleyen gruplarda. Onların tarzına çok yakın. Şu anda gündemdeler zaten. Ha, Manifest yani grubuyla birlikte Türkiye'de de artık çok büyük bir yer kapladı. Crush evet, aynı evet, zamanda evet, çıktı.
1: Yani falan. Böyle bir düet gibi bir şey mi gelecek? Yok, yoksa sen direkt bireysel
2: ben
1: olarak?
2: Ben direkt bireysel olarak K-pop tarzı bir şarkı bekliyor.
1: Peki şu anın hani böyle bir furya oldu ya gerçekten dediğin gibi böyle bir Manifest, işte Crush,
2: evet,
1: Karma.
2: Ya aslında ben hani bu kadar gündeme gelebileceğini önceden hiç tahmin etmiyordum. O yani benim çok beğendiğim müzik tarzı ama Türkiye'de bir türlü hani alışılagelmiş herkesin dinlediği, tüm kesimin dinlediği bir tarz değildi. Ama Manifest grubuyla şu an 3 yaşındaki kişiden, çocuktan 65-70 yaşlarındaki kişiye kadar herkes aynı şarkıları biliyor ve söylüyor.
1: Öyle gerçekten.
2: Çok büyük bir etki var. Şu an erkek grup olarak Crush çıktı mesela. Evet. Onlar çok başarılı, çok
1: ve güzel düetler de yaptılar aslında. İşte Manifest'in Ajda Pekkan'la.
2: Tabii tabii tabii, çok güzel. Hileli şarkısı.
1: Evet evet, evet, Hileli parçası. Aha. Bir de işte Karma'nın Serdar Ortaç'la
2: evet,
1: bir parçası var.
2: Evet.
1: Bir düeti. Yani güzel de gerçekten herkesin böyle ilgilendiği ve beğendiği gruplar oldular
2: evet,
1: gerçekten.
2: Evet.
1: Böyle sevmeyeni yok diyeceğimiz evet, tarzdan evet, oldu evet, gerçekten.
2: Evet, aynen.
1: Ama çok şaşırdım K-pop demene. Yani hiç beklemiyordum.
2: Ben yenilikçiyim ama dediğim gibi hani Türkiye'de çok fazla benimsenmediği için önceden de hep içimde aha, olan bir müzik dalıydı K-pop tarzı ama şimdi gündeme de gelince evet, hızlı bir şekilde de hazırlığını yaptık. Şu an şarkı da hazır.
1: Aa, evet, süper. Evet, evet. Tabii şimdi mesela Tuz Buz biraz daha yaza hitap eden, daha enerjik bir şarkı.
2: Evet.
1: Şeyi düşünüyor musun? Çok merak ediyorum. Böyle yaza bir şarkı yapıyorsun ve o sonunda tükeniyor gibi hissediyor musun? Yani Eylül gelince sanki yaz şarkıları böyle rafa mı kalkıyor, bir dahaki yaza mı kalıyor onlar?
2: Ya ister öyle istemez. Şey şimdi havalar bile biliyorsunuz.
1: Evet.
2: İstanbul, ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir'den İstanbul'a...
1: Daha henüz hissedemedin.
2: Evet. Hani havalar kararmaya başladığı zaman, o güneşi artık nadiren görmeye başladığım zaman insanların o kıpır kıpırlığı ister
1: evet,
2: istemez
1: evet,
2: bize yansıyor. Yani o atmosfer bize yansıyor. Ve dolayısıyla hani Tuz Buz bir yaz başında dinlediğin gibi dinleyememeye başlıyorsun.
1: Bu
2: sadece benim şarkılarım için değil, tüm pop şarkıları için geçerli bir şey.
1: Şarkının klibinde Kilios Sayleri gibi bir... değil mi? Doğru
2: evet,
1: değil
2: evet,
1: mi?
2: Doğru.
1: Kilios Sayleri. Ve Maslak'ta da özel bir stüdyo kullanılmış.
2: Evet, evet, evet.
1: Özel olarak sen mi tercih ettin peki?
2: Ben yönetmenimize bırakıyorum. Yönetmenimizle bizim 6. klip çalışmamız oldu. Yani artık ben o ne derse onun dediğinden ben anlıyorum. Ben ne dersem o leptim derle gibi iyi anlıyor.
1: Bu da güzel
2: artık,
1: bir konfor. Yani.
2: Evet evet. Çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. O yüzden de hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Onu bırakıyorum çoğu zaman. Sadece böyle temel söylenecek bir şey varsa onları söylüyorum.
1: Şeyi de çok merak ediyorum. Bu yapay zeka ile şarkı üretimi hakkında. Çünkü daha önce de mesela seninle konuştuğumuz zaman bu konu henüz gündemde değildi
2: evet,
1: diye hatırlıyorum
2: evet,
1: ben.
2: Bu kadar değildi.
1: Evet yani yapay zekanın bu kadar işte şarkıları hükmetmesi, hiç insana gerek kalmadan falan böyle şarkıların yapılması.
2: Ya şimdi her zaman konuştuğumuz konu yapay zeka teknoloji iyi, verimli olarak kullanıldığı zaman gerçekten artı yazıyor
1: evet,
2: tüm insan hayatına. Müzikte de ben şunu fark ettim. Mesela K-pop tarzını bizim aranjörlerimizle çok fazla mesela tarif etmeye çalışıyorsunuz ama onlar daha çok böyle nasıl söyleyeyim, Kürdi makamlar üzerinde vesaire hani kurdukları için çok fazla batı müziğini tanımlamakta sıkıntı çektiğimi düşünüyordum ben kendi adıma. Hani o tarz müzik dallarına benzetme, örnekleme gösterdiğiniz zaman size gerçekten istediğiniz tarzı doğru bir şekilde yansıttığını düşünüyorum. Hani yapay zekanın öyle bir özelliği var. Zaten işte ben yüksek lisans yaparken genetik algoritma üzerine yapmıştım, yapay zeka üzerine falan. Orada şu vardı mesela, A ve B'den bir C üretirsin, C ve A'dan bir D üretirsin. eldeki verilerden farklı farklı şeyler üretirsin.
1: Ama elde bir veri olması gerekir.
2: Evet, yani elde bir veri olması gerekir. Aynen. O yüzden yapay zekayı da hani doğru şekilde kullandığınızda size kolaylık sağlıyor.
1: O zaman karşı değilsin diyebiliriz.
2: Yani tabii
1: bir
2: ki
1: gün hani kullanır mısın mesela, ya da işte kullanıyor musun?
2: Mesela K-pop'ta o tarzı belirlemek için kullandım.
1: Ha.
2: Evet. Çünkü istediğim tarzlara yönelik aranjörlerimizle konuştuğumda dediğim gibi onların tarzı Türk popu.
1: Evet.
2: Hani
1: doğru.
2: Batı kökenli olmadığı için tam anlatmak istediğimizi, benim duyduğum evet. O müziği yansıtmakta çok zorlanıyorum. Yani bunu bir tek ben de tüm müzisyen arkadaşlarımız evet. Yaşıyordur. Mesela slow pop'ta anlatabiliyoruz. Normal fantezide anlatabiliyoruz. Arap müziği olsun dediğimizde anlatabiliyoruz. Ama bunlar yeni tarz, batı kökenli olduğu için onlar da biraz farklılık olabiliyor. Eldeki ürünü de o şekilde sunduğunuz zaman yani güzel bir şekilde, faydalı bir şekilde kullanılabilir. Ama tamamen %100 yapay zeka olduğu zaman yani öyle, o artık gerçek ürün olmuyor yani.
1: Yani öyle gruplar çıktı mesela, öyle şarkı tamamen yapay zeka olan şarkılar var işte. Her şeyiyle yapay
2: evet,
1: zeka.
2: Evet.
1: Ve çok da dinleniyor. Yani öyle bir özelliği de var. Hatta sözünü kesiyorum, bir sanatçının bir paylaşımını da görmüştüm. O kadar emek verip yapıyoruz.
2: Tabii.
1: Ve yapay zekayla yapılmış bir şarkı bizden çok dinleniyor. Emeğimize saygısızlık gibi düşünüyorum diye böyle bir paylaşım görmüştüm.
2: Şimdi gerçekten bu böyle ama yarış, bu bir yarış. Bu yarışı kazanmak isteyen her türlü şeyi göze almak zorunda. Risk almadan başarı elde etmek imkansız bir şey. Dolayısıyla onu da denemek lazım, onu da denemek lazım, onu da denemek lazım. Yani gündeme ayak uydurmak lazım. Yoksa stüdyodan çıkma, sabah akşam şarkı söyle. Şimdi gündeme ayak uydurmadığın zaman gerçekten hiçbir anlamı yok. Geride kalıyoruz yani. Çünkü bilgi güncellenen bir şey.
1: Öyle.
2: Sabit kalan bir şey değil. Onun üzerine hep çıkılan bir şey. Bu da bu şekilde yani.
1: Çok şey konuştuk. Sahneler nasıl gidiyor?
2: Bu yaz festivallerle doluydu. Güzeldi. Önümüzdeki dönemde yine normal mekan konserlerimiz başlayacak. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Sosyal medyadan devam ediyoruz.
1: Kritik bir soru sorayım o zaman. Sahne mi, stüdyo mu?
2: İkisinin enerjisi çok farklı.
1: Sence yani, hangisi daha ağır basar? Ben senden nedense bir sahne evet. seçecek gibi hissettim yani.
2: Stüdyoda insan ister istemez gerilebiliyor. Çünkü senin beni duyduğumla benim kendi duyduğum ses
1: aynı değil.
2: Aynı değil. Ben verdiğimi düşünüyorum ama karşı taraftaki o istediği şeyi alamamış olabiliyor. Veya ben karşı taraf tamam oldu diyor, ben yok olmadı diyebiliyorum. Stüdyo bir işi bir şey. Zor bir, stresli bir süreç. Hı hı. Güzel mi? Keyifli mi? Evet güzel ama sahnede olmak bambaşka bir şey. Enerji, insanların sizi alkışlaması, harika söylediğiniz şarkılara şey, evet. eşlik etmesi sahne harika bir şey.
1: O zaman çok kısa bir o mu bu mu yapayım mı?
2: Tamam.
1: İlk sorum da sahne ve stüdyo muymuş bu arada? İlk sorum tamam. oymuş, onu o zaman ben direkt sormuştum sahne. Sana. Sahne dedik, hı hı. tamam. Hareketli mi, slow mu?
2: Çok zor bir soru bu. Ama herhalde %70'im hareketlidir.
1: Hareketli. Hı-hı. Solo mu, düet mi? Bence solo.
2: Solo.
1: Kendi şarkı mı, cover mı?
2: Kendi şarkı.
1: Yaz mı, kış mı?
2: Yaz.
1: Yaz. Gündüz mü, gece mi?
2: Ben bu gecelerin adamıyım desem.
1: Gece diyoruz.
2: Evet, gece.
1: Aşk mı, kariyer mi?
2: Yani aşk çok önemli bir şey. Kariyer olmadan da olmuyor. Dengelemek lazım diye düşünüyorum.
1: Eski şarkılar mı, yeni şarkılar mı?
2: Herhalde 80'ler, 90'ları kimse bir daha bulamaz diye düşünüyorum. Hı-hı. Eski şarkılar, evet.
1: Akustik mi, elektronik mi?
2: Bana kalırsa keşke o hani gündemi biz yaratabilsek, ben akustiği tercih ederim. Akustik çok güzeldir. Yani elektronik işin içine dijital müzik, hı hı. girince biraz o müziğin
1: doğası değişiyor gibi, değil mi?
2: Hissedilebilirliği çok değişiyor. O yüzden akustik.
1: O zaman son sorum. Geçmiş mi, gelecek mi?
2: Geçmişe bağlı kalmamamız lazım.
1: Geleceğe doğru devam
2: aynen,
1: ediyoruz.
2: Aynen.
1: Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür Mark. Ederim.
1: Son
2: çok
1: olarak seni sevenlere, dinleyenlerine şöyle güzel bir mesaj bırakmak istersen kameraya karşı böyle bir şeyler söyleyebilirsin.
2: Ben Alp Güvenir. Her zaman sizler için üretmeye devam edeceğim. Umarım beğenirsiniz. Sosyal medya hesaplarımdan istediğiniz şekilde WhatsApp demeyelim, DM'den ulaşabilirsiniz. Eleştiriye de açığız, görüşlere de açığız. Sahnelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Dream Özel'in bu hafta sonuna geldik. Bir sonraki Dream Özel'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün.
4: Değerli konuklarıyla Deşarj yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Ve Deşarj'ın ilk konuğu, müziğiyle yıllardır hayatımıza dokunan, birbirinden özel şarkıların sahibi Ferhat Göçer.
5: Ferhat Göçer'in hayatını bir albüm düşünürsek, şu an kaçıncı şarkıdasınız?
6: Eğer bir kasetsem, kasetin ikinci yüzünde oldum, yani B yüzünde olduğumu düşünebilirim.
5: Bir başrol gelse oynar mısınız?
6: Vallahi eğer kafama göre bir şey olursa çok zor bir şey.
5: Yine aynı yolları seçer miydiniz?
6: Vallahi başlamamayı tercih ederdim.
4: Samimi sohbeti ve en sevilen video klipleriyle Deşarj Ferhat Göçer Özel, çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.
6: Günümüzde artık A1 B1 yok. Bütün şarkılar A1. Öyle bir lüksünüz, şeyiniz ya, öyle bir rahatlığınız yok. Ya bir tane şarkı yapayım, diğerleri çöp olsun. Yok öyle bir şey yani. Bütün şarkılarınız anında sizin yaptığınız son işiniz en son işiniz oluyor. Yani o son işinizle anılıyorsunuz.
5: Hep öyle oluyor zaten.
6: Başarısız olduğunuzda bir dahaki başarılı işinize kadar hep başarısız olarak

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir haftada yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klip geliyor.
1: 10 numara, Tuana, Bu Dünya Yıkılsa Üzülmem. İnsan

Siz de en sevdiğiniz video kliplerim onda yer alsın istiyorsanız, tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

Herkes Giysin Dream On'u sundu. Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. Ateşin, 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için Arış Pırlanta.
2: En tatlı sabahlar Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
3: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
4: Değerli konuklarıyla Deşarj yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Ve Deşarj'ın ilk konuğu, müziğiyle yıllardır hayatımıza dokunan, birbirinden özel şarkıların sahibi Ferhat Göçer.
5: Ferhat Göçer'in hayatını bir albüm düşünürsek, şu an kaçıncı şarkıdasınız?
6: Eğer bir kasetsem, kasetin ikinci yüzünde oldum, yani B yüzünde olduğumu düşünebilirim.
5: Bir başrol gelse oynar mısınız?
6: Vallahi eğer kafama göre bir şey olursa çok zor bir şey.
5: Yine aynı yolları seçer miydiniz?
6: Vallahi başlamamayı tercih ederdim. Düşünün.
4: Samimi sohbeti ve en sevilen video klipleriyle Deşarj Ferhat Göçer Özel, çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.
6: Günümüzde artık A1 B1 yok. Bütün şarkılar A1. Öyle bir lüksünüz, şeyiniz ya, öyle bir rahatlığınız yok. Ya bir tane şarkı yapayım, diğerleri çöp olsun. Yok öyle bir şey yani. Bütün şarkılarınız anında sizin yaptığınız son işiniz en son işiniz oluyor. Yani o son işinizle anılıyorsunuz.
5: Hep öyle oluyor zaten.
6: Başarısız olduğunuzda bir dahaki başarılı işinize kadar hep başarısız olarak

0: Seni.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
3: Oldum.
2: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
6: Çölle bahar havası var.
5: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Oy şefim!
3: Ülker çikolatalı gofret efendim.
2: Yengeme de verin.
4: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
5: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
6: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
7: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
2: Çölle bahar havası var.
1: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
3: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
4: Birbirinden değerli konuklarıyla Deşarj yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Deşarj'ın ilk konuğu, müziğiyle yıllardır hayatımıza dokunan, birbirinden özel şarkıların sahibi Ferhat Göçer.
5: Ferhat Göçer'in hayatını bir albüm düşünürsek, şu an kaçıncı şarkıdasınız?
6: Eğer bir kasetsem, kasetin ikinci yüzünde oldum, yani B yüzünde olduğumu düşünebilirim.
5: Bir başrol gelse oynar mısınız?
6: Vallahi eğer kafama göre bir şey olursa çok zor bir şey.
5: Yine aynı yolları seçer miydiniz?
6: Vallahi başlamamayı tercih ederdim. Düşünün.
4: Samimi sohbeti ve en sevilen video klipleriyle Deşarj Ferhat Göçer Özel, çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.
6: Günümüzde artık A1 B1 yok. Bütün şarkılar A1. Öyle bir lüksünüz, şeyiniz ya, öyle bir rahatlığınız yok. Ya bir tane şarkı yapayım, diğerleri çöp olsun. Yok öyle bir şey yani. Bütün şarkılarınız anında sizin yaptığınız son işiniz en son işiniz oluyor. Yani o son işinizle anlıyorsunuz.
5: Hep öyle oluyor zaten.
6: Başarısız olduğunuzda bir dahaki başarılı işinize kadar hep başarısız olarak adet.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Oy şefim.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
4: Olsun.
3: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
5: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
6: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta Top 20 listemiz yine çok renkli. Bakalım yeni girişler var mı? Kimler yükseldi, kimler düştü? Hazırsanız Top 20 başlıyor. Top 20 listemizi 20 numaradan yepyeni bir girişle açıyoruz. Serdar Ortaç ve Karma harika bir düette buluştular. Hatta Serdar Ortaç da İlk defa bir grupla düet yaptı. Taburama bu hafta 20 numarada.

Geldik 19 numaraya. Geçtiğimiz hafta giriş yapmıştı Heyecan parçası. O da Serdar Ortaç'tan dinlemeye alışık olduğumuz harika bir parça. Bu sefer Mustafa Mert Koç'un tarzıyla dinleyeceğiz ve bir basamak yükselerek 19 numarada yerini alıyor.

18 numarada bu hafta Ezhel var. Nakaratını çok sevdiğim bir parça Bana Ne Bu Sevdalardan. Hem farklı hem güzel hem de dile pelesenk olan bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Bu hafta da bir basamak yükselerek 18 numarada yerini alıyor.

Geldik 17 numaraya, Mabel Matiz karşılıyor bizi 17 numarada. Umrum Dışı parçasıyla böyle sözleri nakış gibi işlemiş Mabel Matiz ve bu haftada bir basamak yükselerek 17 numarada yeni yerini alıyor.

6 numaradan devam ediyoruz listemize. Crush karşılıyor bizi dinamik, enerjik yapısıyla. Crush bu hafta bir basamak yükselerek 16 numarada yerini alıyor.

Biz de yeniden başlarız albümünün açılış parçası olan Aşk Dansı Sezen Aksu'dan dinledik ve bu hafta da listemizde 4 basamak gerileyip 15 numarada yeni yerini aldı.

2026'nın en çok dinlenen albümlerinden Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün ağır başlı serseri parçası. Bu albümde sevilen parçalardan biri ve bu haftada listede bir basamak geriledi ve 14 numarada yerini aldı Sıla. Yaz.

13 numaradan Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz listemize. Yaza damga vuran parçalarından Yangın Yeri bu hafta listede bir basamak geriledi ve 13 numarada yerini aldı. Bir bakın.

Adım adım zirveye doğru ilerleyen bir ortak çalışmayla devam ediyoruz. Doğu Svek, Büken ve Kamran Akkor üçlüsünün Güldüğüm Fotoğraflar parçası bu hafta tam 4 basamak birden yükselerek 12 numarada yeni yerini aldı.

listemizin 11 numarasında bizi Mustafa Sandal karşılıyor yaza yakışır parçasıyla. Ama artık yavaş yavaş sonbahar geldi ve geliversem bu hafta bir basamak gerileyip 11 numarada yerini aldı.

0: 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Listemizin tam ortasındayız ama önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. 10 numarada bu hafta Blok 3 karşılıyor bizi. Tüpraş Stadyumundaki canlı performansıyla çok beğenildi bu parçası. Sebebi Yar bu hafta 5 basamak birden yükselerek listenin tam ortasında yerini aldı.

0: Eyvallah!
1: Geldik 9 numaraya. Betül Demir'le devam ediyoruz listemize. Yüzlü Kıyı parçası bu hafta 5 basamak geriledi ve 9 numarada yerini aldı.

geldik 8 numaraya. Yalın'la devam ediyoruz ve romantik parçalarından biri Akşamüstü bu hafta listemizde bir basamak yükseldi ve 8 numarada yerini aldı.

20 listemizde 7 numaradayız. Buray çıkıyor karşımıza bu hafta 7 numarada ve iki farklı şehirde taçlandırdı klibini. İki şehrin atmosferini birleştirdi. Tam benim tipim dedi ve bu hafta listemizde iki basamak gerileyip 7 numarada yerini aldı.

listemizde 6 numaradayız. Tantaşçı ile devam ediyoruz. Güçlü nakaratı, yüksek enerjisiyle gidişat bu hafta 6 numarada yerini korumaya devam ediyor.

geldik 5 numaraya. Artık yaz bitti ama bu şarkının enerjisi bitmedi. Asil Gök'ten Ne Oldu Böyle bu hafta 3 basamak birden yükseldi. 5 numarada yerini aldı.

Hareketli, enerjik bir şarkıyla çıkıyor karşımıza Mert Demir. Hazırım inan kaybolmaya. Bu hafta 3 basamak birden yükselerek 4 numarada yerini aldı.

Geçtiğimiz hafta zirvenin ortağı olan Gülşen, itaat yokla bu hafta bir basamak geriledi ve 3 numarada yerini aldı. Bakalım önümüzdeki haftalarda tekrardan zirveye doğru ilerleyebilecek mi?

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Top 20 listemizin bir numarasına baktığımızda zirveyi bu haftada kimseye kaptırmayan Sibel Can ve APO ikilisini görüyoruz. Kıyamam bu haftada bir numarada. Yepyeni bir Top 20 listesiyle tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel, lüksün en zarif hali.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Ülker çikolatalı gofret efendim.
6: Oh.

Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Çölle bahar havası var. 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
3: Birinci ne olmak istiyorsun?

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için. Arış Pırlanta.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.